0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun başımızın üzerinde yeriniz var dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası'nda ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı, yeni partinin Kayseri İl Binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
2: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki bunun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastaya yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
1: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
3: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümlerimi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunları kadınlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler? Bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
1: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
6: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun başımızın üzerinde yeriniz var dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası'nda ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı, yeni partinin Kayseri İl Binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
2: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki onun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastaya yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
1: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
3: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım, yani lisans lisans mı, ön lisans bölümleri mi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler, bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
1: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
6: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Ascremus
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun başımızın üzerinde yeriniz var dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası'nda ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı, yeni partinin Kayseri İl Binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
2: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki bunun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastaya yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
1: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
3: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümlerimi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunları kadınlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler? Bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
1: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
6: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ, bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun başımızın üzerinde yeriniz var dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı, yeni partinin Kayseri İl binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Vaki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
2: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki onun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastaya yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
1: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
3: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümlerimi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunları kadınlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler? Bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
1: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
6: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yüksek Sadakat grubuyla karşınızda olacağız.

Sık sık üye değişimi ve geçmişiyle ilgili spekülasyonlara sahip olan Yüksek Sadakat, 2004 yılında bas gitarist Kutlu Özmakineci tarafından kuruldu. 1966 İzmir doğumlu olan Kutlu Özmakineci, 1980'lerde İstanbul Üniversitesi'nde hukuk eğitimine başladı. Üniversite yıllarında elektro gitar çalmaya başlayan Özmakineci, ilk müzik macerasını üniversite yıllarında üniversite amatör gruplarıyla başlattı. Mezuniyetten sonra 1986-88 arasında İstanbul'da çeşitli barlarda çalan Özmakineci, 88'de müziğe ara verip 89'da Sokak Dergisi'nde gazeteciliğe başladı. Gazetecilik sayesinde müzisyen çevresi edinen Özmakineci, 80'lere damga vuran 1986'da dağılan Türk rock grubu Aqua'nın elemanlarıyla tanıştı. 88'de ara verdiği müzik kariyerini 1991'de Aqua elemanlarıyla beraber tekrar başlatan sanatçı, müzik kariyerindeki ilk ciddi atılımını Aqua elemanlarıyla bu oluşumda attı. 95'e kadar bu oluşumda beste ve söz yazımı tecrübesi kazanan Özmakineci, ilerleyen zamanlarda yeni grup arayışına geçti.

1995'te Aqua elemanlarından ayrılan Öz Makinacı'nın 2 yılı yeni grup arayışında geçti. Nihayetinde buluştuğu bir ekiple 97 yılında Filinta adını verdiği grubu kurdu. Yüksek Sadakat'in ilk hali olarak değerlendirilebilecek Filinta'da Öz Makinacı dışında Yüksek Sadakat'in mevcut 2 üyesi de yer almaktaydı. Grubun bas gitaristi Kutlu Özmakineci, Filinta dönemine dair şarkıların bazılarının Yüksek Sadakat çatısı altında yayımlandığını, kalanlarınsa Yüksek Sadakat'in müziğinin altında kalan değerler olduğu için gelecekte de yayımlanmayabileceğini açıkladı. Filinta grubuyla beste ve söz yazımı üreten Özmakineci, grup üyelerinin müzik dışı mesleklerinden ötürü düzenli prova alamamaktaydı. Prova disiplini elde edemeyen grup, 2000 yılında Res

aldıktan sonra müzikte ısrar eden öz makinacı, pes etmeyip yeni müzisyen arayışına geçti ve tanıştığı elektro gitarist Mutlu Çağlayan'la tekrar beste ve söz yazımı üretimine ve Filinta grubuyla elde edemediği provaları Murat Çağlayan'la 2003 yılına kadar yoğun bir şekilde sürdürdü. 2000-2003 yılları arasında Mutlu Çağlayan'la beraber epeyce içerik üreten öz makineci bunları bir albüme dökmek istedi. 2003 yılında Filinta grubundan eski arkadaşı klavyeci Uğur Onakut ve baterist Deniz Alemdar'la tekrar iletişime geçti ve gruba katılmaları konusunda onları ikna etti.

Sonra gelindiğinde ekibinde sadece vokal eksik olan Öz Makineci, grubuna Yüksek Sadakat adını verdi. 2005'in ortalarında Cemil Demirbakan gruba vokalist olarak katıldı ve Cemil'in katılımıyla kadroyu tamamlayan Öz Makineci hızlıca albüm kaydına geçti. 91'den beri albüm çıkartmak isteyen Öz Makineci isteğine 15 yıl sonra ulaştı. Albüm Ocak 2005 yılında raflardaki yerini aldı. Grubun kendi adıyla yayımladığı ilk albüm olan Yüksek Sadakat, genel olarak şarkılardaki tasavvufi sözler ve söz sanatlarıyla dikkat çekmekteydi. İlk albümde işlenen temalar genel olarak aşk, özlem ve ruhani meselelerdi. Şarkı sözlerinin tamamı grubun bas gitaristi Kutlu Öz Makineci'ye aitken, şarkıların düzenlemesi ise grubun ortak çalışmasının bir ürünü oldu.

Sadakat albümünden ilk klibi Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer parçasına çeken grup, bu parçayla büyük bir beğeni aldı ve şarkı radyo ve TV kanallarında sık sık çalındı, listelerde zirveye oturdu. Grup sonraki klibi Kafile parçasına çekti. Kafile de en az Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer kadar beğeni aldı. Grup, 33. Altın Kelebek ödüllerinde en iyi çıkış yapan grup ödülünü Grup 84 ile birlikte kazandı.

büyük beğeni ve ticari başarı elde etmesine rağmen öz makineci tekrar üye sıkıntısı yaşadı. İkinci albüm hazırlıkları sürerken vokal Cemil Demirbakan ve baterist Deniz Alemdar gruptan ayrıldı. Bu ikili yerine köklü geçmişleri olan vokal Kenan Vural ve baterist Alpay Şalt katıldı. Kenan Vural geçmişte MFÖ Alpay ve Mustafa Sandal gibi sanatçıların albüm ve sahne performanslarına katkı sunmuştu. Alpay Şalt ise geçmişte Whiskey, Erkin Koray, Alpay, Cem Köksal, Jolene Turner gibi isimlerle çalışmış.

Dylan'ın Mart ayında ilk albüm olan Yüksek Sadakat'ten tam 2 sene sonra yayımlanan Katil Maktul albümü, yine grupla özdeşleşmiş aşk ve tasavvufi konuları rock çatısı altında işlemekteydi. Bu albümde Yüksek Sadakat, oryantalist anlayışını her ne kadar devam ettirmiş olsa da, ilk albüme göre sesteki değişikliği

2010'da grup 2011 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Yarışmaya Live It Up adlı şarkıyla katılan grup, 10 Mayıs 2011'de gerçekleşen yarışmanın birinci yarı finalinde elenerek büyük finale çıkamadı. Bununla beraber Türkiye, 94'ten beri ilk kez Eurovision finallerinde yarışamadı. Eurovision'la adı özdeşleşen ünlü sunucu Bülent Özveren bu durumla ilgili şu sözleri sarf etti. ''Grubun yüzüne endişelerim var.'' dedim. Çünkü yarıştığımız grupta Türkiye'ye hiç oy vermeyen 8 ülke vardı. Oy vermediler, finale çıkamadık. Bazı müzik otoriteleri ise Türkiye'nin erken vedasını şu şekilde yorumlamıştı. ''Yüksek Sadakat'in elenmesinin nedeni şarkısının da şovunun da kötü olması.'' Eurovision'dan aldıkları kötü sonuçtan sonra grup moral olarak kötü etkilenip 4,5 yıl albüm üretmemiştir.

2011 yılında çıkan Renk Körü albümü, Yüksek Sadakat'in tarzının evrimleştiğinin en belirgin olduğu albümdü. Albüm, gerek işlediği temalar, gerek sesleri ve sözleriyle Yüksek Sadakat ve Katil Maktül'den sonra oldukça farklı bir pozisyona konumlanmaktaydı. Özellikle Renk Körü şarkısıyla daha önce pek işlememiş olduğu bir temaya yakınlaşan grup, bu albümde Kutlu Özmakinacı'nın yanı sıra solist Kenan Vural'ın şarkılarına da yer vermişti. Günaydın ve Son Veda gibi şarkılar grubun solisti Kenan Vural'a aitti.

Sık sık eleman değişikliği olan grup, 2008-2013 arasında 5 yıllık süreci sıkıntısız geçirirken, 2013'te yine ayrılıklar yaşadı. Yeni albüm hazırlıkları üzerinde çalışılırken, vokal Kenan Vural ve baterist Alpay Şalt gruptan ayrıldı. Kenan Vural yerine Selçuk Sami Cingi, bateride ise grubun eski bateristi ve Öz Makinacı'nın Filinta döneminden arkadaşı olan Deniz Alemdar gruba katıldı. Deniz Alemdar gruba katılırken albümün bateri partisyonları Alpay Şalt tarafından üretilip bitmişti. Dördüncü albüm olan Dördün Adı, gruba Kenan Vural'ın yerine katılan Selçuk Sami Cingi'nin önerisiyle konulmuştu. Tam anlamıyla kendi tarzında bir albümle yeniden dinleyicilerin karşısına çıkan Yüksek Sadakat, müziğindeki evrimleşmeyi bu albümle bir kez daha ortaya koymuştu. Sound, önceki bütün albümlerden çok daha farklı bir noktadaydı. Selçuk Sami Cingi'nin Amerika'ya yerleşmesi sebebiyle Eylül 2016'da gruptan ayrılmış, yerine de grubun eski solistlerinden Kenan Vural tekrar gruba dahil olmuştu. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yüksek Sadakat grubuyla karşınızdaydık. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla ya da grubumuzla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun başımızın üzerinde yeriniz var dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası'nda ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı, yeni partinin Kayseri İl binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
2: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki onun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
1: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Koordinesi'nde düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
3: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümlerimi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunları kadınlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler? Bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun başımızın üzerinde yeriniz var dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafik

0: Paris'te meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Hac Kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı, yeni partinin Kayseri İl Binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
1: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki onun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastaya yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
0: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
2: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümleri mi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler, bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
0: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
3: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
0: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
0: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ, bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun başımızın üzerinde yeriniz var dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası'nda ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı, yeni partinin Kayseri İl Binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
2: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki onun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
1: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Koordinesi'nde düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
3: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümlerimi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunları insanların şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler? Bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
1: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
6: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
7: Sağlık Rehberi.
8: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen "O kutu beynini eritecek" uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
7: Sağlık Rehberi.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ, bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun başımızın üzerinde yeriniz var dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası'nda ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı, yeni partinin Kayseri İl Binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Vaki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
2: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşhur edildiği zaman da tabii ki onun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastaya yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
1: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Koordinesi'nde düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
3: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümlerimi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunları insanların şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler? Bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
1: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
8: böyle ayrılık olmaz.
6: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
9: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
10: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
11: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
12: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle İnevler Sokak. Ziya Gökalp Semt Pazarı. Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak. Hacılar İlçe Semt Pazarı. Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4. Alaaddin Halk Pazarı. Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan. Merkez Semt Pazarı. Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
11: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Finansal Yönetim Danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar Analiz başlıyor.
1: Kayseri Radar ekranlarından günaydın. Ben Rabia Aksoy. Radar Analiz programıyla yine sevgili Serbülent Altıparmak'la birlikte sizlerleyiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz.
2: Efendim teşekkür ederim. İyiyim. Sizlerde ne var ne yok? Siz nasılsınız?
1: Biz deyiz. Teşekkür
2: Allah
1: ederiz.
2: Allah iyilikler versin. Daha iyisiniz.
1: Daha efendim. İyiyim. Evet. Geçen hafta yoktuk. Bu hafta bakalım neler oldu, neler gelişti, nasıl
2: evet,
1: gelişmeler yaşadık.
2: Geçen haftayı da dahil ederek konuşalım.
1: Sizlerden dinleyeceğiz.
2: Evet.
1: Öncelikle Fed faiz kararını aldı, sabit bıraktı. 3.50-3.75 aralığında evet, sabit bıraktı. Altında sınırlı bir düşüş yaşandı. Sonra tekrardan bir toparlanma seviyesine geçti. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi Amerika dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi zaten. Doğal olarak onlar da kendi ekonomi yapısını düzenlemek adına bazı kararlar alıyor. Nasıl bizim Merkez Bankamızda faizi sabit tuttuysa, geçen hafta Perşembe günü kararını alarak sabit tuttuysa, Amerika'da kendi ekonomi politikalarını belirlerken böyle bir karar alıyor. Fed, Amerika'nın Merkez Bankası. Hı hı. Onlar da piyasaya yön vermek, sıkılaşma politikaları, kredi politikaları, tahvil faizlerinin politikaları gibi noktalarda kendilerince bir kararlar alıyorlar ki aldıkları kararların tamamı ilime, bilime ve matematiğe uygun şekilde ilerliyor. Bizdeki gibi değil. Bizde malumunuz bankaların, Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerekir. Siyasetten, siyasi güçlerden, ülkeyi yönetenlerden herhangi bir talimat almadan bunu yapması gerekir. Amerika'da da böyle bir şey var. Hatta Trump'la Fed Başkanı arasında ciddi gerilimler yaşanıyor. Fed Başkanı, ben aldığım kararların arkasındayım, başkan ne derse desin diyor. Hı hı. Bizde de tam tersi herhangi bir şekilde geçmişteki defa yaşadık. Faizi artıran Merkez Bankası başkanları görevden alındı. Durum böyle olunca Amerika'nın yapmış olduğu uygulamalar tamamen ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma göre belirlenen hedeflere ulaşmak için yapılan matematiksel ve gerçekten de bilime uygun gerçeklerdir. Faizin artırılması demek ülkede ve dünyada zaten Fed'in almış olduğu kararlar Avrupa Merkez Bankası'nı veya işte Çin Merkez Bankası'nı, Japon Merkez Bankası'nı da ilgilendirir. Onların da kendilerince almış olduğu kararlara yönelik bir örnek teşkil eder. İşte Japonya Merkez Bankası yaklaşık 20 yıldır ilk defa faiz artırdı ve eksi 0.25'e getirdi.
1: Bizleri de etkiliyor diyebilir miyiz o zaman?
2: Tabii ki. Yani şimdi dolar dünyanın kullanmış olduğu bir para birimi. Şimdi bizim borçlarımız, satın aldığımız, dışarıdan ithal ettiğimiz işte petrol olsun, altın olsun, enerji olsun, elektrik vesaire, doğalgaz, bunların hepsini biz dolarla alıyoruz. Dolarla aldığımız zaman da doğal olarak bunun da etkisini yaşamış oluyoruz. Uyguladığımız reel kur politikası bunun için çok büyük bir etken olacak. Ülkede yapılan ihracatlarımızın işte hani sürekli arttığı için gurur duyuyoruz, gurur vesilesi yapıyoruz. Kazançlarımızın tamamı dolar üzerinden ya da euro üzerinden oluyor. Bunun da etkisi bir şekilde bize de dokunacaktır. Aldıkları kararlar sadece kendilerini ilgilendirmiyor. Doğal olarak dünyayı da ilgilendiriyor diyebiliriz rahatlıkla.
1: Evet, FED faiz açıkladı. Bizden de bir açıklamalar geldi. İşte yoksulluk sınırı, işsizlik oranları. Zaten düzenli açıklanan veriler bunlar. Konuşuyoruz. her seferinde de düştüğü iddia ediliyor. Özellikle işte Bakan Işıkhan da dedi, gençlerde işsizlik oranı 2025 yılından itibaren de en iyi seviyede gerçekleşiyor şu anda diye söyleme oldu. İşte yoksulluk sınırı şu anda 120 bin lira oldu. 4 kişilik bir ailenin yine yaşam maliyeti ele alındığında.
2: Maalesef.
1: Türkiye'de de işsizlik yüzdelik dilime bakarsak %7,6'ya kadar geriledi olarak gösteriliyor. Yani bunun da iyi bir seviye olduğu, genç işsizliğin de iyi bir seviye olduğu şu anda söyleniyor.
2: Evet.
1: Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi
1: gerçekten gençler iş bulabiliyor mu?
2: Şimdi şöyle, gençler iş bulabiliyor mu? Hani bir hepimizin işte amcalarımızın, abilerimizin emekli, özellikle sokakta gün geçiren yaşlı abiler, ablalar, onların konuştukları bir cümle var. Gençler iş beğenmiyor diye. Hı hı. Aslında gençler iş beğeniyor ama ülkenin içinde bulunduğu durum, geçmişte yapılan, eğitimde yapılan yanlış alınan kararlar, yanlış alınan kararlar burada çok büyük bir etken olmuş oldu. Her ilde, her ilçede neredeyse bir üniversite kuruldu. Bu üniversitelerden mezun olanların tamamı geçmişten gelen, hani çocuğumuz okusun, okuyan adam iyidir. Tabii ki, eyvallah, bu konuda sıkıntımız yok. Hı hı. Ama mezun olanların da iş garantisinin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Yapılan planlamalar, eğitim planlamaları, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılan planlamaların yanlışlıkları, gençlerimizin nitelikli olarak addettiğimiz fakat niteliklerinin ne olduğunu kesin ve net bir şekilde bilmediğimiz gençlerin işsizliğinin sürekli hale gelmesi, ev işsizleri olan gençlerin, evde sürekli kalan gençlerin yoğunluklu olarak yaşadığı bir memleket haline geldik. Burada ister bakan açıklasın, isterse kim açıklarsa açıklasın, gençlerdeki işsizliğin çok ciddi seviyelere ulaştığı açık ve net. Bir de şöyle, eskiden üniversiteyi bitirmek çok, üniversiteyi kazanmak zordu, bitirmek daha da zordu. Şimdi üniversiteyi yani eksi netlerle kazanabilme gibi bir durum ortadayken, başarılı, liyakatlı veya nitelikli bir gencin oluşması da gerçekten artık çok zor. O yüzden gençlerin niteliksiz olması sebebiyle, hani eğitim anlamında söylüyorum, gençlerin eğitim anlamında niteliksiz olması sebebiyle herhangi bir iş yapabilme kapasitesi kalmamıştır. İş yapamadıkları için, işi beceremedikleri için doğal olarak iş bulamamaları da gayet normaldir.
1: Ya da iş bulunacak yerlere yönelmeleri gerekiyor diyelim biz ona biraz.
2: Tabii ki, yani bu da var.
1: Üniversiteden bahsettik ya.
2: Şimdi şöyle bir şey var Rabia Hanım. Gençlerimizin öncelikle kendilerini yetiştirmesi gerekiyor.
1: Tanımaları da gerekiyor.
2: Tabii. Kendilerini tanımaları lazım. Kendilerine yatırım yapmaları lazım. Üniversiteyi bitirirken boş bitirmemeleri lazım. Şimdi ben işletme fakültesi mezunuyum. İlk İngilizce işletme bitirdim. Sonra Adalet Meslek bitirdim. Sonra Kayseri Üniversitesi Uluslararası Ticaret Lojistik bölümünü bitirdim. 46 yaşında Kayseri Üniversitesi'nin ilk en yaşlı öğrencisi olarak mezun oldum. Şimdi bizler bu yaşlarda böyle başarılar elde etmek için çabalarken, gençlerimizin bir yabancı dil öğrenmeden ya da okulunun vermiş olduğu eğitimleri, bilgileri gerçekten kendilerine yüklemeden hayata atılmalarının hiçbir anlamı, ifadesi yoktur. Öncelikle gerçekten bilgi kavramını öğrenmek gerekiyor. Bilginin ne kadar kıymetli olduğunu öğrenmek gerekiyor. Siz bilmezseniz hiçbir şey yapamazsınız. Bilgili olmak zorundasınız. Üniversitede okurken çalışmak zorundasınız. Üniversitede okurken piyasayı öğrenmek zorundasınız. Kendilerinize bir şey katmak zorundasınız. Örnek veriyorum, bir herhangi bir bölüm olsun, işletme fakültesi, iktisat, maliye, adını siz ne koyarsanız koyun. Siz burada okurken sınıfınızda 50, 60, 70, 80 tane arkadaşınız var. Sizin o 50, 60, 70, 80 dediğimiz diğer öğrencilerden kendinizi farklılaştırmanız gerekiyor. Kendinize bir şeyler katmanız gerekiyor. Bir yabancı dil biliyorsanız ikinciyi öğrenmeniz gerekiyor. Kendinize bir nitelik katın, bir nitelik, iki nitelik, üç nitelik diğerlerinden farklı olduğunuzu hissettirin. Ondan sonra başarısız olabilme ihtimalinizin olmadığını ben size net bir şekilde söyleyebilirim. Tercih edilen olursunuz. Tercih eden tarafında olamayacaksınız. Tercih edileceksiniz. O yüzden okuyorsanız da okulunuzda doğru, dürüst, tertemiz, nitelikli bir şekilde çalışmanızı tavsiye ederim ben herkese.
1: Teşekkür ederiz. Biraz rica da Kayseri'de yerele inmek istiyorum açıkçası.
2: İnelim.
1: İşte fiyatlar olsun, kesilen cezalar olsun ya da kesilmeyecek yeni getirilen cezalar olsun. Bunlar hakkında da konuşalım istiyorum.
2: Konuşalım tabii.
1: Mesela şu anda bir ceza kesiliyormuş daha önce. Mesela siz belki daha iyi bilirsiniz. Hani bu konu hakkında da konuşalım. Port bagaj ve araç üstü çadıra artık ceza kesilmeyecek. Erciyes'e çıkıyor adam. Hani hafta sonu ne yapıyor? Atıyor çadırını ya da herhangi işte araçlarını, aletlerini atıyor, çıkıyor. Bunun daha öncesinde bir cezası var mıydı? Hani ne kadardı ki şimdi kesilmeyecek? Nasıl bir sorun teşkil ediyordu bu?
2: Şimdi eskiden şöyleydi, bildiğim kadarıyla aktarayım. Çok detaylı bilgim yok ama sadece yüzeysel taraftan söyleyeceğim. Araç bütünlüğünü bozan, aracın önde giden aracın haddinden fazla, istihap haddinden fazla bir yük ya da görüşü engelleme gibi bir durum söz konusuysa, aracın taşıyabileceği yükü aşan bir durumdaysa o zaman bir cezai müeyyidesi vardı. Sonradan işte geçmişteki bundan 4 ay önceki ya da 5 ay önceki kanun değişikliğiyle bu tip uygulamaların olacağı söylenmişti. Ama son dönemde de baktığımız zaman artık teknoloji gelişti. Artık işte port bagajlar belirli bir ivmeye, işte rüzgara karşı direnmeye vesaire gibi noktalardaki fazlasıyla yük attığınız zaman, gabari sınırını geçtiğiniz zaman, araçlarda da sadece kamyonlar için değil, araçlarda da bir gabari sınırı vardır. Bu sınırı aştığınız zaman aracın devrilme riskini ortaya çıkaracağı için bunun engelleyici bir cezai şartıydı. Şimdi teknolojilerle ürünler gelişti. Doğal olarak bundan sonra herhangi bir problem olacağı düşünülmediğinden böyle bir ceza şartının kaldırılması da gayet güzel olmuş. Çünkü yaz geldi, insanlar tatile gidecek vesaire derken birazcık onlara da güzellik yapılmış olsun.
1: Çadır sevenlere, Erciyes'te
2: tatile gideceklere
1: güzel bir haber olmuş oldu bu.
2: Aynen.
1: Şimdi gelelim araç demişken, Kayseri'de araçtan saldırı amaçlı inen sürücü ve yolcusuna 360 bin TL ceza uygulandı.
2: Çok güzel.
1: Bence de çok güzel. Bu çok son güzel. Dönemin hatta en güzel haberleri bence. Hani araçtan inersem şu ceza kesilir diye kendini adam durduruyor ve inmiyor. Orada belki büyük bir ölümlü kavga, belki daha kötü
2: her şey olabilir.
1: Şeyi bu cezaların ben engellediğini düşünüyorum.
2: Evet, her şey olabilir. Araçtan indiği zaman karşı tarafın size ne yapacağını bilemezsiniz.
1: Aynen.
2: Hani ben araçtan ineyim. Tamam, indim. Karşıdaki adam eline aldı silahını, çekti. Ne yapacaksınız? Hani o yüzden oturun oturduğunuz yerde diyebiliriz.
1: Sinir.
2: Tabii ki anlıktır
1: bu. Evet, her şey mahvoldu.
2: Fazlasıyla bunları trafikte görüyoruz, yaşıyoruz. İnsanların birbirine saygılı olması lazım. Kayseri'deki işte yol yapım çalışmaları, nüfusun artması, gurbetçilerin gelmesi gibi durumlar ortaya çıktı. İşte geçen programlarda da söylemiştik. Yani Kayseri'de yaklaşık 600 bin araç var.
1: Evet.
2: Şimdi 600 bin aracın aynı anda gibi trafiğe çıkması gibi bir durum söz konusu değil. Ama Kayseri'de ortalama 200 bin aracın günlük trafik içerisinde olduğu söyleniyor. Şimdi 200 bin araç merkez civarında gezdiğinde trafik ciddi manada yoğunlaşıyor. Hı hı. İşte Kartal Kavşağı'nın yapılması, diğer yerlerde bazı çalışmaların olması, işte sanayi tarafındaki katlı kavşakların yapılıyor olması gibi durumlarda trafiğin ciddi manada problem olmasına yol açıyor. Şimdi bunu da geçtik. Artık insanlarımızın trafikte gerçekten birbirine saygılı olması gerekiyor. Yani örnek verelim, dün yaşadığım bir olayı anlatayım.
1: Buyurun.
2: Forum civarından işte Melikgazi Belediyesi'ne doğru, işte Forum Rezidansı'nın olduğu yerden bir geçiş var. O geçişte dakikalarca beklemek zorunda kalıyoruz. Hani camı açıp elimi çıkarıp şöyle bir dakika diye işaret ediyorum. Yine dinleyen yok. Hatta birisi durdu, ben geçiyorum. Bir hanımefendi eliyle bağıra bağıra böyle hareketler yaparak bize tepki gösteriyor. Buradaki adamlar, hani sen gideceksin Ama buradaki adamlar dakikalarca bekliyor. 5 dakikadır oradan geçmeye çalışıyorlar. İnsanların birbirine saygılı olması lazım. Ankara'da, İstanbul'da da yaşıyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. Orada parmağınızı gösterdiğiniz zaman, camdan çıkarıp gösterdiğiniz zaman karşı taraftaki kişi bekliyor.
1: Bir
2: saygı var. Lazım. Tabii ki. Hı-hı. Yani orada kornaya basacağınıza frene basın. İnsanlar yoluna gitsin, her şey düzenli bir şekilde devam etsin.
1: Trafik nasıl? Özü saygıdır. Sebepten oluyor olabilir.
2: Tabii ki, kesinlikle. Trafikte birbirimize saygılı olursak, yapılan bir ricaya, istenen bir ricaya eyvallah dersek, kornaya böyle 5-10 saniye basmak yerine 5-10 saniye frene basarsanız her şey çok güzel olacak.
1: Serbilat Bey, ama bu cezalardan dolayı da bence insanların, ben bir tık akıllandığını düşünüyorum.
2: Tabii yaptırım gücü.
1: Artık ne yapıyor? İşte camın arkasında karşı taraf iniyorsa araçtan hemen onu kameraya alıyor, çekiyor. Ya o zaman da bilemiyorsun. Araçtaki mi onu galeyana getirdi? O mu suçlu? O mu cezalı?
2: İşte orası da artık,
1: da muamma artık.
2: O da niyet noktasına gelmiş oluyor. O yüzden aracınızda mutlaka şu an bazı üç harfli marketlerde, kampanyalarda var. Araç kamerası edinmenizde çok büyük fayda
1: evet,
2: var.
1: Evet, gerçekten öyle bence de. Şimdi gelelim Kayseri'de meşhur neyimiz meşhur? Pastırmamız. Pastırma evet. Fiyatlarına. Pastırmanın
2: gelmeyelim, çok
1: kilogram
2: pahalı.
1: Fiyatı 3000 TL'yi şu anda aşmış durumda.
2: Evet.
1: Bunu gurbetçi gelişine mi bağlayalım? Yaz sezonu olmasına mı bağlayalım?
2: Şimdi pastırma bundan yaklaşık 1,5 yıl öncesinde de pahalıydı.
1: Tescillendi pastırmamız.
2: Tescillendi. Evet,
1: aynen.
2: Tabii ki. Sağ olsun. Ticaret Borsa Başkanımız evet. Sayın Recep Bağlamış. Buradan da sevgiler, selamlar kıymetli kardeşimin büyük çabalarıyla birlikte, işte Sayın Vali olsun, Ticaret Odası evet. olsun, bu konuda çok büyük çaba gösterdiler ve bu işi de becerdiler. Hı hı. Buradan helal olsun diyoruz. Şimdi gelelim fiyatına. Şimdi ne ucuz ki pastırma? Aynen. Ucuz olsun. Şimdi pastırmanın bir hayvanın, bir büyükbaş hayvanın belirli bölgelerinden yapıldığını biliyoruz. Hı hı. Şimdi 250-300 kiloluk bir hayvanın 3-5 kiloluk bir etinden yapılan bir şeyin ucuz olmasını beklemek de çok mantıklı aynen. değil zaten. Hani fayda maliyet tarafına baktığımız zaman nadir bulunan her şey pahalıdır. Pastırmanın da yapıldığı o tütünlük dediğimiz işte bonfile dediğimiz kısımdan yapılan bölümde zaten bir hayvanda maksimum herhalde bir 5-6 kilodur en fazla. Durum böyle olunca da az olan bir şey pahalı olabilir. Gayet normaldir. Bir de yapımı da gerçekten çok zahmetli.
1: Evet.
2: Arada firesi çok fazla. Taze etin geldiği kilo, örnek veriyorum 5 kiloysa, kuruduğu zaman, pastırmaya döndüğü zaman bu yarı yarıya neredeyse azalmış oluyor. Doğal olarak da fiyatının da artmış olması normaldir. Zaten şöyle de söyleyelim. Pastırma zorunlu bir ihtiyaç değildir. Bir hı hı. lüks tüketim malzemesidir. Eğer ki yiyecekseniz 3000 liraysa 200 gram alsanız 500-600 lira para yapar.
1: Evde yapanlar
2: en
1: da var
2: fazla.
1: Artık.
2: Tabii ki. Yani eskiden işte karpuz atandaki pastırma üreticileri mi vardı? Hı hı. Yoktu. İnsanımız eskiden eti kuruturdu. İşte çemenle birlikte bir şeyler yapar. Evde yapanlar da vardı. Bunları geçmişte arkadaşlarımızın sağ olsun babaanneleri, anneleri yapardı. Biz de tadına bakardık. Gayet de güzel olurdu. Şimdi yani bu bir tadımlık bir gıda maddesi. Ona göre davranmak lazım. Hı hı. Yani lüks tüketim hiçbir zaman size fayda getirmeyecek.
1: Uygun olmaz.
2: Tabii ki. Mecburi değilsiniz.
1: Şimdi Kayseri'de faaliyet gösteren bir firma için de konkordata kararı alındı.
2: Evet.
1: Şimdi bunun için öncelikle
2: sebep ne diye bakmak
1: artan
2: lazım.
1: Bu sebep ne? Çok fazla artış yaşanıyor Kayseri'de. Bunu 64 firma mı kapanmıştı bu? Aynen 64 firma kapandı. Yani bunda bir artış gözlüyor musunuz? Bunun sebeplerini neye bağlayabiliriz biz?
2: Şimdi Konkordato benim neredeyse uzmanlık alanlarımdan evet. bir tanesi zaten. Şimdi bir şirketi Konkordato'ya yönlendiren bazı sebepler vardır. Bu sebeplerin başında nakit akışındaki bozulma gelir. Hı hı. Yani geliriyle gideri arasındaki dengeyi kuramamak gelir basit anlatımla. Şimdi işlerinizin bozulması sebebiyle borçlarınızı ödeyemiyorsanız doğal olarak ne yapacaksınız? Buna bir tedbir alacaksınız. Borçların ödenememesi durumunda da bir icra haciz baskısı gelecektir. İcra haciz baskısıyla elinizdeki mal varlığınız, şirketinizin stokları gibi size değer katan, sizin aktiflerinizde bulunan ürünlerin, malların haczedilme, icra yoluyla hapsedilmesi durumu başınıza gelmemesi için ne yaparsınız? İcra İflas Kanunu'nun işte 285 ile işte 289. maddeleri kapsamında ne yaparsınız? Konkordato talep edersiniz. Bunların bazı belgeleri vardır, hazırlıkları vardır. Bağımsız denetim raporları ile birlikte makul güvence raporunun olması gerekliliği vardır. Ve bunlar da çok ciddi hem zaman hem de maddi açıdan para gerektiren bir durum haline geldi. İnsanlar borçlarını neden ödeyemiyorlar? Krediye, yani finansmana ulaşımda çok ciddi problemler yaşıyorlar. Burada problemin ana sebebi nedir? Yüksek faizdir. Yüksek faiz olunca insanlar krediye ulaşım sağlayamıyor. Finansmana, yani kredi dediğimiz finansman. Finansmana ulaşım sağlayamayınca ticari borçlarını ödemekte, personel maaşlarını ödemekte çok ciddi problemler yaşıyorlar. Şimdi bu problemin ana faktörü faiz. Evet, faizin de ana faktörlerinden bir tanesi de malumunuz enflasyon. Şimdi enflasyonun yüksek olduğu bir memlekette faizin yüksek olması gayet tabii mümkün.
1: Güzel konuya
2: değindiniz. Bu zaten ekonominin ana kuralı.
1: Enflasyon faiz demişken notlarımızda almıştık
2: enflasyon
1: zaten
2: sebep
1: sizinle.
2: Faiz sonuçtur.
1: Peki Türkiye gerçekten enflasyonla mücadelede başarılı mı?
2: Şimdi
1: ya da faizlerin yüksek olmasına rağmen vatandaş neden rahatlayamıyor?
2: Vatandaşın rahatlama imkanı çok kolay olmayacak. Şimdi faiz sebep enflasyon sonuç demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Yaklaşık işte 300 yıllık 250 yıllık finans piyasasına yeni bir tabir katmıştı sağ olsunlar. Şimdi enflasyon sonuç olmaz. Enflasyon sebep faiz sonuç olur. Bu kuram tam tersidir aslına bakarsanız. Şimdi enflasyonun yüksek olduğu memleketlerde faizin de yüksek olması gerekir. Doğal sonuçtur bu. Şimdi bu bir talep enflasyonu. Bizim ülkemizde yaşadığımız talep enflasyonu. Bizim insanımız para harcamayı seviyor. Olmayan parayı da harcamayı seviyor. Bugün kredi kartlarındaki, bireysel kredilerdeki, ihtiyaç kredilerindeki artış patlama noktasında. Bunların geri ödenememe durumu da patlama noktasında. Yani geldik aha işte 8. aya. 8. aya geldiğimiz zaman 100 binli rakamlarda icra dosyaları var. Yani 130 bin, 150 bin, 200 bin gibi icra dosyalarında bir patlama var. Bankalar tahsil edemedikleri alacaklarıyla ilgili çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Bugün ortalama olarak geçenlerde bir yazıda okudum. Orada da söylüyor. Asgari ücretli çalışanların %47'sinin maaşında haciz var. Bakın %47'sinde haciz var. Sadece asgari ücretlilerin. Diğerlerini de ortaya koyduğunuz zaman yaklaşık %68 gibi bir orana yaklaşıyoruz. Bu memlekette maaş alanların %68'inde haciz olması artık bizlerin şöyle bir durup düşünmesi gerekiyor. İki elimizi böyle başımıza koyalım, şöyle bir düşünelim. Biz nerede hata yapıyoruz diye. Biz artık parayı gerçekten iyi korumak zorundayız. Biz artık paramıza iyi sahip çıkmak zorundayız. Lüks tüketimden kaçınmalıyız. Bir varken bir daha almamalıyız. Bu sebeple bizim enflasyonumuz ciddi manada bir artış yaşıyor. Talep tarafında sıkıntı var. Arz da kısıtlı olunca doğal olarak fiyatlar yükseliyor. Bunların hepsi ekonominin genel kuralları içerisindedir. Hiçbir zaman yanılmamıştır. Bilim hiçbir zaman yanılmaz. İktisat bilimi asla yanılmaz. Çünkü rakamlardan oluşur. Matematiksel işlemlerden oluşur. Matematik hiçbir zaman yanılmaz. İki kere ikinin dört ettiğini hepimiz biliriz. Ama Kayseri'ye gelince ne diyoruz? Alırken mi satarken mi diye esprili bir şekilde cevap veriyoruz. Biz net söylüyoruz. Ekonomi bilimi, matematik bilimi asla yanılmaz. Bu ülkede ekonomi politikaları belirleniyor. Sıkılaşma politikaları denilen bir paraya ulaşmanın, finansmana ulaşmanın zor olduğu bir döneme itiliyoruz hepimiz zorla, baskıyla. Biz finansmana ulaşamazsak büyüyemeyiz. Ülke ekonomisi büyüyemez. ülke ekonomisinde faiz düşmez, enflasyon düşmez. Bir şekilde başarıya ulaşamayız. Zaten etrafımızda savaş var, Gazze'si var, işte İran-Amerika arasındaki savaş var, petrol fiyatlarında çok ciddi manada bir artış var. Bugün mazotun litresi 80 lira.
1: Evet, gün geçmesin ki iki güne bir zaten bir artış söz konusu oluyor. İşte uluslararası gündemde Gazze'deki gelişmeler olsun, İran eksenli jeopolitik riskler önemini koruyor, devam ediyor.
2: Tabii ki. Aylardır, 15 günde bitecek dediğimiz savaş aylardır sürüyor.
1: Bunun üzerine dediğim gibi gün geçmesin ki iki güne bir zam uygulaması yapılıyor.
2: Şimdi yani etki tepki olayı bu Rabia Hanım. Yani dünyada petrolün arz edildiği ülkeler belli. Şimdi petrolün arz edildiği ülkelerin savaş içerisinde bulunması durumunda doğal olarak oradan gelecek olan petrol gelemiyor ya da kısıtlı miktarda geliyor. Az olan şeyin pahalı olduğunu biraz önce söyledik. Bir şey azsa pahalı olur.
1: Kıymetli sizin, olur.
2: Tabii ki. Şimdi petrol artıyor. Artacak mecburen. Bu artınca enflasyon etkisi olacak mı? Olacak. Şimdi bir şeyin fiyatı artıyor, enflasyon artıyor. Şimdi dünyaya biz ayak uydurmak zorundayız. Bunun içerisinde mutlak bir şekilde olmak zorundayız. Bu derdi, ceremeyi kim çekecek? Bizler çekeceğiz. Biz zaten ithal ediyoruz. Petrol üreten bir ülke değiliz biz. Şimdi petrol üretemediğimiz için, dışarıdan satın aldığımız için bizim bunu pahalı olması, pahalı olarak almamız gayet normal. Bir de zaten Brent petrol üzerinden de almıyoruz. Daha fazlasından alıyoruz. Yani piyasa fiyatı Brent petrolde işte örnek veriyorum 10 dolarsa biz bunu 12 dolardan 14 dolardan alıyoruz. Niye? Ülkemiz riskli görünüyor. Bize daha fazla fiyat uyguluyorlar. İşte bu CDS puanları artıyor, işte ülkenin risk puanı artıyor dediğimiz noktalar buralarda geçerli hale geliyor. Riskli gördüğü ülkeye pahalı satıyor. Nasıl KKB puanınız düşükse, banka size kredi vermiyorsa bu da bunun gibi değerlendirin. Çünkü sizin ödeme alışkanlıklarınızın ne olduğunu karşı taraf, petrolü satan ülke çok iyi biliyor. Sizin bu parayı zamanında ödeyip ödeyemeyeceğiniz hususunda çekinceleri varsa, hani kredi taksitini geciktiriyorsunuz ya, hani kredi kartlarınızı öderken geciktiriyorsunuz ya, bunun gibi değerlendirin. Ülkenin risk puanı yüksekse alacağınız ürünleri yüksek fiyattan alırsınız.
1: Şimdi bunu halka mal oluyor dediniz, yine bize dediniz. Evet. Çok güzel bir soru var. Ekonomi rakamlarla mı yönetiliyor, vatandaşın cebi mi belirleyici oluyor?
2: Vallahi ekonomi rakamlarla yönetiliyor ama vatandaşın cebi de belirleyici oluyor.
1: Nasıl belirleyici?
2: Soruyla bu burada. İşte vatandaşın cebi nasıl belirliyor? Vatandaş zaten ağırlıklı olarak bu ülkenin %70'i, biraz önce de söyledik, %70'i asgari ücretle çalışan, evet, ya da asgari ücrete ücretin biraz üzerinde çalışan bir gelir grubuna sahip. Hı hı. Şimdi aylık ortalamayı 35 bin lira gibi değerlendirebiliriz. Şimdi 35 bin liranın ne kadarını kiraya ayıracak, ne kadarını faturalara ayıracak, ne kadarını çocukların eğitimlerine ayıracak, ne kadarını gıdaya ayıracak, mutfağına ayıracak, ne kadarını aracının yakıtına ayıracak gibi birçok noktada soru sorulacaktır. Biz de buradan açıklayalım. Şimdi 35 bin lira gibi bir parayla tek maaşın girdiği bir evden bahsedelim. Buraya bu paranın yetme ihtimali yoktur.
1: Yok.
2: Bugün açlık sınırının 120 bin lira gibi bir seviyede olduğu bir memlekette, özür dilerim, yoksulluk sınırı.
1: Evet, yoksulluk sınırı.
2: Yoksulluk sınırının 120 bin lira gibi olduğu bir seviyede bizim vatandaşın cebine enflasyonun düşürüldüğüne dair yapılan açıklamaların yansımasını kimse doğru bir şekilde anlatamaz.
1: O zaman işsizliği de doğru bir şekilde anlatamayız.
2: Şimdi şöyle, açıkçası birazcık muhalefet gibi görünecektir ama maalesef bu memlekette açıklanan rakamların doğru olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama işte bizler futbol takımı tutar gibi siyasi parti tutuyoruz. Siyasi partilerle ilgileniyoruz. Şimdi birazcık artık kişiye bağlanmayalım. Siyasi partilerin liderlerine bağlanmayalım. Artık gerçekten vatan millet derdinde olalım. Cebimizin derdinde, çocuklarımızın geleceğinin derdinde olalım. Lütfen artık kişilere bağlanmayalım. Bunu tekrar tekrar söylemek zorundayız. Çünkü kişiler fanidir. Herkes ölümlüdür. Herkes bir gün ölecek. Artık kişilere bağlanmayın. Ana amacın vatan millet meselesi olduğunu, gelecek meselesi olduğunu, tam bağımsız bir Türkiye'nin olduğunu artık yaşamak zorundayız. Aklımıza, kalbimize kazımak zorundayız. Biz ülkemize ne kadar çok sahip çıkarsak, ülke de bize o şekilde sahip çıkacak. Artık lütfen, işte şimdi yeni partiler kuruluyor, mutlak butlanlar, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri kurulan yeni partiye geçiyor. Yok, yeni partide bir Barış Arkadaş denilen birisi çıktı telefonda, yeninin E ve İ'sini Ekrem İmamoğlu partisi dedi. Hani böyle saçma sapan gündemlerle elimizi taşın altına sokturmaya çalışıyorlar. Bu şekilde girmeyelim olaylara. Yani bir siyasi fraksiyona, bir siyasi düşünceye körü körüne bağlanmayın. Ana amacımızın bu memleket olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu artık aklımıza yazalım. Birilerine yok AK Parti'ymiş, MHP'ymiş, CHP'ymiş, yeni partiymiş, oymuş buymuş demeyelim. Artık ana noktanın sadece ve sadece gerçekten tam bağımsız Türkiye olduğunu artık aklımıza kazıyalım, dilimize bir yapışsın. Tek işimiz, tek derdimiz bu olsun. Şimdi siz yanlış ekonomi politikaları uygularsanız vatandaşın cebine bu yansımayacaktır. Hı hı. Rahmetli Demirel derdi, bir tencerenin yıkamayacağı hükümet yoktur diye. Şimdi artık tencerelerimizde ne pişirdiğimiz, ne aldığımız, ne sattığımıza gerçekten iyi bakmak lazım. Bu ülkenin problemleri gerçekten ilimle, bilimle çözülebilir durumda. Liyakatli yöneticilerle çözülebilir durumda. Bunları ben biliyorsam, benden çok çok daha fazla liyakatlı, bilgi seviyesi yüksek olan tecrübeli büyüklerimiz vardır, abilerimiz, ablalarımız vardır. Bizler bile acizane, bizler bile, ben bile bazı noktalarda gerçekten tespit ettiğim doğruların yapılmadığını görünce artık umutsuzluk içerisindeyim. Gerçekten bu memleketin ekonomik problemlerinin çözülebilmesi çok mümkün. Enflasyonla mücadele etmek çok kolaydır. Faizle mücadele etmek çok kolaydır. Ama bunun için dirayetli olmak gerekiyor. Almış olduğumuz kararların ciddi manada üretimsel faktörlere dayandığını görmek zorundayız. Artık bunu anlamak zorundayız. Üretmeden tükeniriz. Üretmezsek tükeniriz Türkiye'm diye eski İstanbul Milletvekili Faik kardeşimle beraber yaptığımız, onun da başlattığı sağ olsun bir sloganımız vardı bizim. Üretmezsek tükeniriz biz. Ve tükeniyoruz da. Maalesef. Biz üretmediğimiz zaman istihdam yaratamayız. Biz üretmediğimiz zaman dışarıya satamayız. Biz üretmediğimiz zaman yiyemeyiz, içemeyiz. Her şey eksik kalır. Bizim ilkokul dönemlerimizde, 80'li dönemlerde dünyada kendi kendine yetebilen 7 ülke sayardık. İçerisinde Türkiye'de vardı. Şimdi var mı? Yok maalesef. Yani bugün en basitinden ya mercimek, bulgur, buğday, bunları biz dışarıdan ithal ediyoruz. Artık doğalgazı, elektriği açtık. Biz eti dışarıdan alıyoruz. Biz ayçiçek yağını dışarıdan alıyoruz. Dışarıdan almadığımız nadir şeyler kaldı. Biz üretmezsek tükeniyoruz ve tükenmeye de devam edeceğiz maalesef. Bizim ana derdimiz üretim olmalı. Alacağımız ekonomi politikalarının, enflasyonla mücadele politikalarının ana faktörünün üretim olduğunu bir kere daha görmek zorundayız. Derdimiz üretmek olmalı. Yüksek katma değerli ürünler üretmek olmalı. İşte savunma sanayine yatırımlar yapıyoruz. Çok güzel. Destekliyorum. Ama lütfen bunu çoğaltıcı etkilerle beraber vatandaşın hayatını idame ettirecek olduğu gıdalara da, gıda üretimine de, hayvansal üretime de, çiftçi üretimlerine de destek olunabilecek ne varsa bunların hepsi yapılmalıdır. Yani artık itibardan biraz tasarruf edelim. Lütfen kamu kurumlarındaki yapılan harcamaları, yapılan masrafları olabildiğince kaldırıp atalım lütfen. Kamu kurumlarını karlı hale getirelim ki vatandaşa bu yansısın. Bugün belediye otobüslerinde, işte halk otobüslerinde verilen katkı payları, insanların zarar ettiği ve halk otobüsçüleri birçok zaman şikayetleniyorlar, tanıdıklarımız var. Para kazanamadıklarından bahsediyorlar. Şimdi belediye destek veriyor, yani sübvanse ediyor. Lütfen artık bazı şeyleri vatandaşın cebine kamu ancak ve ancak üreterek sübvanse etsin. Katkısı üreterek olsun. Üretmezsek tükeniriz Türkiye.
1: Evet, teşekkür ederiz.
2: Rica ederim.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Valla belediyenin çalışmaları zamanlaması bazen can sıkabiliyor. Gece saatlerinde çalışmalarında çok büyük fayda var. Gündüz saatlerinde kendi işlerini ayrıca yapsınlar. Vatandaşı problemli bir hale getirmesinler. Gerek yol gerek kaldırım çalışmaları. Bu memlekette de artık şu bazalt taşından kaldırım yapmaktan vazgeçsinler. Dünyanın maliyetini yapıyorlar, dünyanın parasını harcıyorlar. Her yıl o taşlar bir şekilde değişiyor. Artık şu bazalt taşından vazgeçin. Kilitli parke taş mı yaparsınız, asfalt mı dökersiniz, beton mu yaparsınız bilmiyorum ama lütfen artık şu bazalt taştan bir vazgeçin. Üstümüz başımız bir ufacık bir yağmurda rezil, rüsva bir hale gelmesin.
1: Evet, teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Geldiğiniz için de teşekkür ederiz.
2: Rica ederiz.
1: Ayağınıza
2: görevimiz
1: sağlık.
2: Biz Kayseri Adarı seviyoruz. Bütün ekibi çok seviyoruz. Çok büyük bir değer Kayseri için. O yüzden Kayseri Adarı sizler de sahip çıkın. Sizler de destekleyin. Kayseri Adarı olmazsa Kayseri'den haber alamazsınız.
1: Bizleri de dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Finansal Yönetim Danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar Analiz... Radyo Radar 91.8

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
4: böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi, Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi, Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle, Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası, 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Etyemez Sokak, İnce Su.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Yangınlarla ilgili olarak açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkemiz genelinde 110 orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163'ünü tamamen kontrol altına aldık. 5 ilde devam eden 6 yangındaysa Mersin Gülnar ve Muğla Seydi Kemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya, Alanya ve Muğla Fethiye yangınların enerjisi düşürüldü. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç'teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimiz havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4.300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur diye konuştu. Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanmasına karar verilen şüpheli Necdet Kuyun savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri evlerine ve otel odalarına çağırıp gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifiyle daha önce üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Yüksek öğretim kanununda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeye göre en düşük emekli aylığı 23.552 TL'ye yükseldi. Otomobiller için asgari ÖTV uygulaması getirilirken Cumhurbaşkanı'na vergi oranlarını belirlemede geniş yetkiler tanındı. İlk kez ehliyet alan sürücüler için de 2 yıllık aday sürücülük döneminde uygulanacak yeni kurallar yürürlüğe girdi. Motorinin litresine ortalama 3 lira 77 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödeme süresi bugün sona eriyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Beşiktaş ilk maçında 1-0 yendiği Danimarka temsilcisini rövanşta deplasmanda 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda temsilcimiz Başakşehir evinde 1-1 berabere kaldığı Finlandiya ekibi Inter Turku'yu deplasmanda 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarından eledi. Tecrübeli futbolcu Dorukhan Toköz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. FIFA Disiplin Komitesi TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hatay Spor'a 6 puan silme cezası verdi. Yeni sezon hazırlıklarını Avustralya'da sürdüren Trabzonspor, kampın ikinci hazırlık maçında Katar ekibine 1-0 yenildi. FIFA Başkanı'nın Dünya Kupası'nın ticari faaliyetlerini ve haklarını özel yatırımcılara açma, satma planı futbol dünyasında tepki topladı. CONCACAF bu planı reddettiklerini resmen duyurdu. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, ev sahibi İtalya'ya 76-59 mağlup olarak turnuvaya veda etti. 2026 Voleybol Uluslar Ligi çeyrek final mücadelelerinde ABD İtalya'yı 3-0, Polonya ise Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen ekipler oldu. Mısır'da düzenlenen Dünya Boccia Challenger turnuvasında paramilli takımımız 2 altın ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazanma başarısı gösterdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Yayın tekrarı.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yaşar ile karşınızda olacağız.

Babası Mustafa Erdal Adanalı, annesi Mukaddes Leyla Tarsuslu olduğundan kendini Çukurovalı olarak tanımlayan sanatçı, 5 Nisan 1970'te Adana'da doğdu. İlkokulu Adana İsmet İnönü, ortaokul ve lise eğitimini şimdilerde kapanmış olan Adana Yeni Kolej Lisesi'nde tamamladı. Müzikle ilk tanışması, Yeni Kolej 1. sınıfta okul orkestrasına girmesiyle başlayan Yaşar, ilk kez 24 Kasım 1985'te Öğretmenler Günü'nde sahne aldı. 1987 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini kazanarak İstanbul'a geldi ve okuduğu süre boyunca başta Modahan Bar olmak üzere çeşitli mekanlarda sahne almaya başladı. Hiç.

Sanatçının şiirle ciddi olarak ilgilenmeye başlaması bu dönemde, yani barlarda sahne aldığı zamanlara rastladı. Aynı zamanda o dönemin yazında kurduğu küçük bir grupla, tatil aylarında Mersin sahillerindeki yazlık sitelerde küçük çaplı konserler veren sanatçı, Marmara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde uluslararası finans dalında yüksek lisans yaptı.

12 Eylül 1996'da Divane isimli ilk klibini yayınlayan sanatçı, 26 Eylül 1996'da da albümünü çıkardı. Divane albümü, yakaladığı yüksek satış grafiğinden ötürü altın plakla ödüllendirildi. Bunun hemen ardından 1997 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan erkek sanatçısı ödülünü de aldı. 1998 yılının Ekim ayında Esirinim adlı ikinci albümünü çıkaran Yaşar, bu albümde makamsal öğeler içeren Kuşlar adlı hit şarkısıyla dinleyici kitlesini genişletti. 2001 Ekim ayında Masal adlı üçüncü albümünü çıkararak kendi tanımıyla üçlemesini tamamladı. 2002 Temmuz ayında Masal Konserleri adı altında bir Türkiye turnesi gerçekleştirdi.

Arkasında bıraktığı 3 albüm, sayısız ödül ve konserlerden aldığı güçle sadece yorumculuğunu ortaya koyduğu ve bir ara albüm olarak adlandırdığı Sevdiğim Şarkılar adlı albümünü 2003 yılının Ocak ayında çıkaran Yaşar, kendi şarkılarından oluşan bir albümle Mayıs 2005'te Hatırla adı albümüyle müziğe geri döndü. Yaklaşık 1,5 yıl sonra ise Aralık 2006 yılında Sevda Sinemalarda adlı albümünü çıkardı. En beğenilen şarkılarından oluşan ve tamamen dinleyicilerin oylarıyla belirlenen akustik Best Of albümü Demi'de 2008 yılının Kasım ayında dinleyicilerinin beğenisine sundu.

Sanatçının yeni şarkılardan oluşan Eski Yazlar albümü 2010 yılında Seyhan Müzik etiketiyle çıktı. Bu albümde Yaşar, önceki albümlerinde olduğu gibi Alper Arundar ve Ömer Bayramoğlu ile çalışırken düzenlemeler Sarp Özdemiroğlu'na emanet edildi. Devam eden yıllarda 3 sene boyunca çeşitli proje albümlerde ve saygı albümlerinde yer alan Yaşar'ın Cadde albümü 15 Kasım 2013'te müzik marketlerdeki yerini aldı. Yaşar ve Alper Arundar şarkılarından oluşan albüm dijitalde, Titinet ve iTunes gibi sitelerde ilk haftasında birinciliğe yükseldi ve çıkış şarkısı Anlatamıyorum, YouTube'da 3 haftada 500 bin

Sanatçının son albümü Şehir Yalnızlığı 2017 yılında Seyhan Müzik etiketiyle yayımlandı. Çoğunlukla Murat Güneş bestelerinden oluşan albüm çok büyük bir başarı kazandı. Albümün 2020 yılında plak baskısı yapıldı ve Yaşar'ın ilk plağı böylece basılmış oldu. 2021 yılında 25. sanat yılında Divane ve Esirinim albümlerinin plak baskısı çıktı. Yaşar, kendi albümlerinin yanı sıra 40'ı aşkın albümde besteci, söz yazarı ya da yorumcu olarak yer aldı ve birkaç dizi ve filmde oyunculuk denemeleri yaptı.

2021 yılında yeniden Deniz Özçelik'te çalışarak iki single'la dinleyicilerin karşısına çıkan sanatçı, 2022'de bu şarkıların akustik versiyonlarını yayınladı. En son 90'lı yıllarda Demet Sağıroğlu'ndan dinlediğimiz İhanet Ettim parçasının akustik cover'ını dijital platformlarda sunmasının ardından Kasım ayının sonlarında Barbaros Büyük Akkan'la Var mı teklisini dijital platformlarda yayınladı. Yaşar'ın 11. albümü olan Deniz şarkılarında 11 şarkı ve 2 yeni versiyon bulunmaktadır.

0: 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yaşar'ı ağırladık. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.
1: Düşersin, yorulursun, beni koyup gitme, ne olur.

Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.

0: De gözler Ağustos ayında açıklanacak enflasyon, büyüme, ihracat ve işsizlik gibi makroekonomik verilerle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda olacak. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının arttırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde İş gücü piyasamız istikrarlı görünümünü korurken işsizlik oranı iyileşmesini sürdürmüş ve tek haneli seyrini 38. aya taşımıştır açıklamasını yaptı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
0: Ekonomide bugün dolar 47 lira 53 kuruş, euro 54 lira 77 kuruş, gram altın 6113 lira, çeyrek altın 10.015 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
0: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı ve Tomarza 28, Develi, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız ve Yahyalı 29, Felah Ahiye 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 20, Nevşehir ve Kırşehir 27, Sivas 29, Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
0: Yerel haberle birlikteyiz. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Aslan Türk ile Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, Kayseri'de yürütülen Erva Spor Okulları çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Kayseri'ye geldi. Kayseri Spor'un 2025-2026 sezonu öncesi kadrosuna kattığı Doğukan Toköz, Sarı Kırmızılı Kulüpten ayrıldığını duyurdu. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından şahısların ikametinde yapılan arama neticesinde 51 gram bonzai ve 164 gram kubar esrar ele geçirildi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 531 araç sürücüye cep telefonu, 396 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 246 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: ile buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
7: Bu hafta oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin çok önemli bir semtine ismini de veren Keykubadiye Sarayı'nı yürekleri dağlayan hikayesiyle birlikte öğrenmek ister misiniz?

0: Günümüzde Kayseri Şeker Fabrikası içinde bulunan bu saray kalıntılarına ait kazı çalışmaları halen devam etmektedir. Döneminin en muhteşem saraylarından olan Keykubadiye Sarayı, Ulu Sultan Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Hüküm sürdüğü 1220-1238 yılları arasındaki Ulu Sultan döneminde Anadolu en müreffeh dönemini yaşamıştır. Ünlü Fransız Türkolog Claude Cohen bu dönem için Anadolu bu refah seviyesine ne Doğu Roma yani Bizans döneminde ulaşmış ne de bundan sonra ulaşacaktır demiştir. Anadolu'da tarih boyunca huzurlu olduğu dönemlerde daima ticari faaliyetler artmış, buna bağlı olarak refah ve zenginliği de daima yükselmiştir. Bu dönemde gerek İpek Yolu ve gerekse de kuzey-güney ticaret yollarının güvenliği ve akıcılığı için sürekli tedbirler alınmıştır. Öyle ki Venedikliler, Kıbrıslılar gibi Anadolu'ya mal taşıyanların gemileri devlet tarafından sigortalanmıştır. Tüm ticaret yolları üzerine de sayısız hanlar, kervansaraylar yaptırılmıştır. Sultan Alaaddin Keykubat, kuzeyde Sinop Limanı'nı inşa ederek buradan Karadeniz'in karşısında bir ticaret limanı olan Suudak'a da 1224 yılında sefer düzenlemiştir. Aslında bu sefer Türklerin ilk deniz aşırı seferidir de. 1221 yılındaki Alanya'nın fethi yani o dönemde sultanın ismiyle anılan Alaiye'nin fethi de kuzey-güney ticaretinin güvenli akışını sağlamak içindir. Böylece dünyanın dört bir yanından ticari mallar Kayseri'deki Yabanlı Pazarı'na akar. Bugünkü adı Pazarören olan Yabanlı Pazarı o dönemin aslında dünya ticaret merkezi konumundadır. Ayrıca yaklaşan Moğol tehlikesine karşı birçok kaleye yaptığı gibi Kayseri Kalesi'ni de güçlendirir. Kayseri Meydanı'ndaki Ok Burcu'nu da ilave ettirir. Bu dönemde sultanın havasını ve suyunu çok sevdiği Kayseri, Konya ile birlikte yönetim merkezi haline gelmiştir. O dönemde savaşlar hava şartlarından dolayı hep yaz aylarında yapıldığı için ve bu önemli kararların hemen hepsi de Kayseri'de alındığı için Kayseri'nin o dönemdeki bir diğer ismi Darül Feth'tir. Ulu Sultan Alaaddin Keykubat, Kayseri'ye olan düşkünlüğünden dolayı Kayseri'ye muhteşem bir de saray yaptırır. Bu sarayın konumunu anlatmak için o dönemin ünlü tarihçisi İbn-i Bibi eserinde burasını Tanrı cenneti dünyada göstermek için yaratmıştı. Havasının ılık olması yanında sabah rüzgarı her zaman eliyle oraya misk dökerdi. Orada öyle bir saray vardı ki alanında güneş ve ay yüz taraftan görünüyordu. Çevresi baştan başa gül bahçesiydi. Önünde güzel bir yeşil deniz vardı. Oradaki bülbüller zafer nameleri söylerdi. Alemin Sultanı Keykubat, meleğin semada oturduğu gibi orada oturup daha sonra yapacağı fetihleri düşünürdü şeklinde uzun uzun anlatır. Şüphesiz burada deniz olarak söylediği günümüzde Şeker Gölü olarak bilinen, o dönemde ise sultanın isminden tesmiye Kipat Gölü'dür. Tüm bu güzelliklere rağmen o dönem özellikle de Saadettin Köpek ve ekibi de gizli gizli faaliyetlerle devleti içten ele geçirme gayretindeydiler. Sultan Alaaddin Keykubat, Alanya'nın fethi sonrası anlaşma gereği kaleyi elinde bulunduran Kirvart'ın kızı Destina ile yani Hunat Hatun ile evlenmişti. Hunat Hatun'un yine anlaşma gereği Hristiyan inancına da asla dokunmamıştı. Sultanın Hunat Hatun'dan bir oğlu olur. İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev. Sultan yaklaşan Moğol tehlikesine karşı Anadolu'nun güney sınırlarının güvenliği içinde Eyyubiler ile bir sıhriyet bağı kurar. Halife Melik Adil'in kızı Selahaddin Eyyubi'nin de yeğeni olan günümüzde Sivas Caddesi sonunda bulunan çifte kümbette yatmakta olan Melike Adiliye Hatun ile evlenir. Adiliye Hatun'dan da iki oğlu olur. İzzettin, Kılıçarslan ve Rükneddin. Sultan kendisinden sonra veliaht olarak da ilk eşi Mahberi Hunat Hatun'dan dünyaya gelen ilk oğlu 2. Gıyaseddin Keyhüsrev yerine halife kızı Melike Adiliye Hatun'dan dünyaya gelen oğlu İzzettin Kılıçarslan'ı seçmiştir. Devlet büyüklerinden de kendisinden sonra ona itaat etmeleri için söz almıştır. Bu seçimde etken muhtemelen İzzettin Kılıçarslan'ın halife torunu olmasıdır. Bu durumu kabullenemeyen Hunat Hatun hırslarının da kurbanı olur. Başlangıçta farkında olmadan Saadettin Köpeğin maşası olur, çirkin planlarının parçası olur. Bunları yaparken de tek amacı oğlunu sultan, kendisini de valide sultan yapmaktı. Tarih 1237. Ulu Sultan Alaaddin Keykubat yeni bir fetih kararı için Kayseri'de Keykubadiye Sarayı'ndadır. Devlet erkanı ve elçilere 31 Mayıs 1237 yılı Ramazan Bayramı'nın 3. günü büyük bir ziyafeti şenlikler eşliğinde vermektedir. İşte bu ziyafet sofrasında yediği bir av etinden zehirlenerek öldürülür. Nereden bilebilirdi ki yaptırdığı bu muhteşem sarayın kendisine mezar olacağını? Sultanın ölümü ile çirkin planın neticesi olarak Hunat Hatun'un oğlu 2. Gıyaseddin Kehüsrev başa geçirilir. Ancak yeni sultanın deneyimsizliği, basiretsizliği, zevk ve işret düşkünlüğünün neticesinde 1243 yılında Moğollara karşı Köse Dağ Savaşı'nı kaybetmesiyle Türkiye Selçuklularının çöküşü de başlar. İleriki dönemde de Anadolu tamamen Moğol tahakkümü altına girer. Dahası o dönem Moğollar Kayseri halkını genç, ihtiyar, kadın, çocuk demeden sarayın da bulunduğu Meşet Ovası'na götürüp katleder. Kayseri halkı böyle bir acıyı ne daha önce yaşamış ne de bir daha yaşayacaktır. Bu dönemde birçok yer gibi Keykubadiye Sarayı da Moğollar tarafından yıkılıp yok edilir. Anadolu Selçuklu döneminin önemli bir kaynağı olan Aksaray'ı eserinde onların faziletlerinden şimdi memlekette bir hatıra kalmamış gibidir. Kayseri'nin saraylarına bak ki ne kapıları ne de duvarları yerindedir. İfadesiyle 1265 yılında Keykubadiye Sarayı'nın artık kullanılamayacak durumda olduğunu belirtmiştir. Osmanlı döneminde sarayın yeri hakkında çeşitli kayıtlar olsa da 1953 yılında yaptığı yüzey araştırmaları ve sondajlarla Keykubadiye Sarayı'nın yerini belirleyen ve bu süreci anlatan makalesiyle sarayı ilk kez bilim dünyasına tanıtan Zeki Oral olmuştur. Sözü edilen bu süreç sonrasında saray üzerinde ilgi uyanmış ve bazı yayınlar yapılmış. Sonrasında 1964 yılında Oktay Aslanapa başkanlığında bilimsel anlamda ilk kazı çalışması gerçekleşmiştir. Keykubadiye Sarayı'nda 1980 yılında Profesör Doktor Oluş Arık başkanlığında kazı çalışmaları yeniden başlamıştır. Fakat hem fabrika arazisinde daha kapsamlı bir kazı için anlaşma sağlanamaması hem de 12 Eylül ihtilalinin olması sebebiyle bu çalışmaya son verilmiştir. Bundan sonraki süreçte 2014 yılına kadar saray kaderine terk edilmiş, aynı zamanda şeker fabrikasının inşasından itibaren fabrikaya ait atıklar saray kompleksinin doğu yönüne dökülmüş ve bu alan günümüzde adeta suni bir tepeye dönüşmüştür. 1992 yılında Şeker Gölü'nün suyunun boşaltılması üzerine göl alanından bol miktarda çininin çıktığının görülmesiyle Kayseri Şeker Şirketi yönetiminin parasal desteği ile Kayseri Müzesi denetiminde ve Profesör Doktor Ali Baş'ın bilimsel danışmanlığında günümüzde Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini yürüten Doçent Doktor Şükrü Dursun'un arazi sorumluluğunda 7-17 Nisan 2014 tarihleri arasında yapının çevresinde sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Sondaj sırasında hem dört kemerli yapı hem de tonozlu yapıda ele geçen çini malzemeler arasında bitkisel ve geometrik motifli örneklerin yanı sıra farklı teknik ve özellikle figürlü örneklerinde bulunması sarayın yoğun süslemelere sahip olduğunu göstermiştir. Bu çalışmalar sırasında bulunan en farklı çini ise genelde çinilerde insan figürü olarak önemli kişilerin figürleri tasvir edilirken bu çinide ise sade bir işçinin figüre edilmesi oldukça önemli ve ilgi çekicidir. Bu ilginç çini halen Kayseri'de Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde sergilenmektedir. 2014 yılında başlayan düzenli Keykubadiye kazıları halen devam etmektedir. O dönemin geleneği olarak ölen Selçuklu sultanlarının tahnit işlemi yani cesedin bozulmaması için iç organlarının çıkarılıp mumyalanması işleminden sonra Konya'daki anıt mezar olarak bilinen Kümbethane'ye götürülüp defnedilmesine bağlı olarak kim bilir Ulu Sultan Alaaddin Keykubat'ın tahnit işleminde çıkarılan iç organları da Kayseri'deki Keykubadiye Sarayı kazılarında bir gün ortaya çıkabilir.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında Ulu Sultan Alaaddin Keykubat'ın çok sevdiği sarayını artık çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Yangınlarla ilgili olarak açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkemiz genelinde 110 orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163'ünü tamamen kontrol altına aldık. 5 ilde devam eden 6 yangında ise Mersin Gülnar ve Muğla Seydi Kemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya, Alanya ve Muğla Fethiye yangınların enerjisi düşürüldü. Aydın, Çine ve Balıkesir Gömeç'teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimiz havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4.300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur diye konuştu. Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanmasına karar verilen şüpheli Necdet Kuyun savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri evlerine ve otel odalarına çağırıp gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifiyle daha önce üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Yüksek öğretim kanununda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeye göre en düşük emekli aylığı 23.552 TL'ye yükseldi. Otomobiller için asgari ÖTV uygulaması getirilirken Cumhurbaşkanı'na vergi oranlarını belirlemede geniş yetkiler tanındı. İlk kez ehliyet alan sürücüler için de 2 yıllık aday sürücülük döneminde uygulanacak yeni kurallar yürürlüğe girdi. Motorinin litresine ortalama 3 lira 77 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödeme süresi bugün sona eriyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Beşiktaş ilk maçında 1-0 yendiği Danimarka temsilcisini rövanşta deplasmanda 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda temsilcimiz Başakşehir evinde 1-1 berabere kaldığı Finlandiya ekibi Inter Turku'yu deplasmanda 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarından eledi. Tecrübeli futbolcu Dorukhan Toköz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. FIFA Disiplin Komitesi TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hatay Spor'a 6 puan silme cezası verdi. Yeni sezon hazırlıklarını Avustralya'da sürdüren Trabzonspor, kampın ikinci hazırlık maçında Katar ekibine 1-0 yenildi. FIFA Başkanı'nın Dünya Kupası'nın ticari faaliyetlerini ve haklarını özel yatırımcılara açma, satma planı futbol dünyasında tepki topladı. CONCACAF bu planı reddettiklerini resmen duyurdu. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, ev sahibi İtalya'ya 76-59 mağlup olarak turnuvaya veda etti. 2026 Voleybol Uluslar Ligi çeyrek final mücadelelerinde ABD İtalya'yı 3-0, Polonya ise Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen ekipler oldu. Mısır'da düzenlenen Dünya Bocce Challenger turnuvasında para milli takımımız 2 altın ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazanma başarısı gösterdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
5: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Fas'taki Kostillejos kasabası kıyılarında İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini bildirdi. Rusya'da kişiselleştirilmiş melanom aşısı uygulanan ilk hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastalığa karşı gerekli bağışıklık yanıtının geliştiğini bildirdi. ABD'nin Indy eyaletinde 2025 yılında gerçekleşen ve bir kadının ölümüyle sonuçlanan çete bağlantılı silahlı saldırıdan suçlu bulunan 15 yaşındaki şahıs 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pakistan'ın Brock Peak Dağı zirvesinde çığ düşmesi sonucu Nepalli ödüllü dağcı liderliğindeki 10 dağcıdan haber alınamıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Brezilya'da düzenlenen küresel bir konferansta sunduğu Afrika haritasında kıtadaki tüm ülkelerin isimleri yanlış etiketlendi. Katılımcıların ekran görüntülerini alarak internette paylaşması üzerine olay geniş yankı uyandırdı. ABD'nin Georgia eyaletinde Epalese Lisesi'nde iki öğrenci ve iki öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda oğluna silahı temin eden şahıs 15 yıl hapis cezası aldı. İngiltere'nin La Casire bölgesinde yaşayan 55 yaşındaki Davies, anne ve babasının mirasından mahrum bıraktığını sanarak çocukluğunun geçtiği eve ateşe verdi. İspanya'da binlerce düzensiz göçmenin Perşembe günü Fas'ta, Kuzey Afrika'daki Ceuta toprağına yüzerek geçmesinin ardından güvenliğini takviye etmek amacıyla bölgeye asker gönderdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmelerle birlikteyiz. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödeme süresi bugün sona erecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan insansız hava aracı sistemleri talimatıyla İHA sistemlerinin kayıt, tescil, ithalat, operasyon, pilot yetkilendirme, üretici ve ithalatçı yükümlülükleri ile emniyet ve denetim süreçlerine ilişkin hükümlerde güncellemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 116 milyon dolar artarak 162 milyar 606 milyon dolar oldu. Ekonomide gözler Ağustos ayında açıklanacak enflasyon, büyüme, ihracat ve işsizlik gibi makroekonomik verilerle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda olacak. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının arttırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde iş gücü piyasamız istikrarlı görünümünü korurken işsizlik oranı iyileşmesini sürdürmüş ve tek haneli seyrini 38. aya taşımıştır açıklamasını yaptı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 53 kuruş, euro 54 lira 77 kuruş, gram altın 6113 lira, çeyrek altın 10015 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı ve Tomarza 28, Develi, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız ve Yahyalı 29, Felan Ahiye 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 20, Nevşehir ve Kırşehir 27, Sivas 29, Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Akbulut Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 231 25 50. Onur Erdem Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 336 36 32. Özden Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 326 85 11. Su Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 221 42 çift 0. Türk Yer Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 336 36 36.
0: Nöbetçi Eczaneler.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Aslan Türk ile Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, Kayseri'de yürütülen Erva Spor Okulları çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Kayseri'ye geldi. Kayseri Spor'un 2025-2026 sezonu öncesi kadrosuna kattığı Doğukan Toköz, Sarı Kırmızılı Kulüp'ten ayrıldığını duyurdu. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından şahısların ikametinde yapılan arama neticesinde 51 gram bonzai ve 164 gram kubar esrar ele geçirildi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 531 araç sürücüye cep telefonu, 396 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 246 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
8: Böyle ayrılık olmaz.
6: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: Muğla AVM'de sizleri bekliyor. Kums Muğla gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Aydın'ın Çin ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Yangınlarla ilgili olarak açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkemiz genelinde 110 orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163'ünü tamamen kontrol altına aldık. 5 ilde devam eden 6 yangındaysa Mersin Gülnar ve Muğla Seydi Kemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya, Alanya ve Muğla Fethiye yangınların enerjisi düşürüldü. Aydın Çin'e ve Balıkesir Gömeç'teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimiz havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4.300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur diye konuştu. Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanmasına karar verilen şüpheli Necdet Kuyun savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri evlerine ve otel odalarına çağırıp gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifiyle daha önce üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Yüksek öğretim kanununda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeye göre en düşük emekli aylığı 23.552 TL'ye yükseldi. Otomobiller için asgari ÖTV uygulaması getirilirken Cumhurbaşkanı'na vergi oranlarını belirlemede geniş yetkiler tanındı. İlk kez ehliyet alan sürücüler için de 2 yıllık aday sürücülük döneminde uygulanacak yeni kurallar yürürlüğe girdi. Motorinin litresine ortalama 3 lira 77 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödeme süresi bugün sona eriyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Beşiktaş ilk maçında 1-0 yendiği Danimarka temsilcisini rövanşta deplasmanda 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda temsilcimiz Başakşehir evinde 1-1 berabere kaldığı Finlandiya ekibi Inter Turku'yu deplasmanda 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarından eledi. Tecrübeli futbolcu Dorukhan Toköz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. FIFA Disiplin Komitesi TFF 2. Lig beyaz grup takımlarından Hatayspor'a 6 puan silme cezası verdi. Yeni sezon hazırlıklarını Avustralya'da sürdüren Trabzonspor, kampın ikinci hazırlık maçında Katar ekibine 1-0 yenildi. FIFA Başkanı'nın Dünya Kupası'nın ticari faaliyetlerini ve haklarını özel yatırımcılara açma, satma planı futbol dünyasında tepki topladı. CONCACAF bu planı reddettiklerini resmen duyurdu. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, ev sahibi İtalya'ya 76-59 mağlup olarak turnuvaya veda etti. 2026 Voleybol Uluslar Ligi çeyrek final mücadelelerinde ABD İtalya'yı 3-0, Polonya ise Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen ekipler oldu. Mısır'da düzenlenen Dünya Boccia Challenger turnuvasında paramilli takımımız 2 altın ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazanma başarısı gösterdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen "O kutu beynini eritecek" uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği, 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Fas'taki Kostillejos kasabası kıyılarında İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini bildirdi. Rusya'da kişiselleştirilmiş melanom aşısı uygulanan ilk hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastalığa karşı gerekli bağışıklık yanıtının geliştiğini bildirdi. ABD'nin Indy eyaletinde 2025 yılında gerçekleşen ve bir kadının ölümüyle sonuçlanan çete bağlantılı silahlı saldırıdan suçlu bulunan 15 yaşındaki şahıs 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pakistan'ın Brock Peak Dağı zirvesinde çığ düşmesi sonucu Nepalli ödüllü dağcı liderliğindeki 10 dağcıdan haber alınamıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Brezilya'da düzenlenen küresel bir konferansta sunduğu Afrika haritasında kıtadaki tüm ülkelerin isimleri yanlış etiketlendi. Katılımcıların ekran görüntülerini alarak internette paylaşması üzerine olay geniş yankı uyandırdı. ABD'nin Georgia eyaletinde Epalese Lisesi'nde iki öğrenci ve iki öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda oğluna silahı temin eden şahıs 15 yıl hapis cezası aldı. İngiltere'nin La Casira bölgesinde yaşayan 55 yaşındaki Davies, anne ve babasının mirasından mahrum bıraktığını sanarak çocukluğunun geçtiği evi ateşe verdi. İspanya'da binlerce düzensiz göçmenin Perşembe günü Fas'ta, Kuzey Afrika'daki Ceuta toprağına yüzerek geçmesinin ardından güvenliğini takviye etmek amacıyla bölgeye asker gönderdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: seviyorum de.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmelerle birlikteyiz. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödeme süresi bugün sona erecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan insansız hava aracı sistemleri talimatıyla İHA sistemlerinin kayıt, tescil, ithalat, operasyon, pilot yetkilendirme, üretici ve ithalatçı yükümlülükleri ile emniyet ve denetim süreçlerine ilişkin hükümlerde güncellemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 116 milyon dolar artarak 162 milyar 606 milyon dolar oldu. Ekonomide gözler Ağustos ayında açıklanacak enflasyon, büyüme, ihracat ve işsizlik gibi makroekonomik verilerle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda olacak. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının arttırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde iş gücü piyasamız istikrarlı görünümünü korurken işsizlik oranı iyileşmesini sürdürmüş ve tek haneli seyrini 38. aya taşımıştır açıklamasını yaptı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 53 kuruş, euro 54 lira 77 kuruş, gram altın 6113 lira, çeyrek altın 10.015 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla Bünyan, İncesu, Pınarbaşı ve Tomarza 28, Develi, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız ve Yahyalı 29, Felahi 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 20, Nevşehir ve Kırşehir 27, Sivas 29, Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Akbulut Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 231 25 50. Onur Erdem Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 336 36 32. Özden Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 326 85 11. Su Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 221 42 çift 0. Türk Yer Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 336 36 36.
0: Nöbetçi Eczaneler.
2: Radyo Radar 91.8.
3: Benden selam söyleyin.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Aslan Türk ile Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, Kayseri'de yürütülen Erva Spor Okulları çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Kayseri'ye geldi. Kayseri Spor'un 2025-2026 sezonu öncesi kadrosuna kattığı Doğukan Toköz, Sarı Kırmızılı Kulüp'ten ayrıldığını duyurdu. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından şahısların ikametinde yapılan arama neticesinde 51 gram bonzai ve 164 gram kubber esrar ele geçirildi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 531 araç sürücüye cep telefonu, 396 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 246 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: Gökdelen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 0011, 0533 652 0045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
8: Böyle ayrılık olmaz.
6: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Yangınlarla ilgili olarak açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkemiz genelinde 110 orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163'ünü tamamen kontrol altına aldık. 5 ilde devam eden 6 yangındaysa Mersin Gülnar ve Muğla Seydi Kemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya, Alanya ve Muğla Fethiye yangınların enerjisi düşürüldü. Aydın, Çine ve Balıkesir Gömeç'teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimiz havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4.300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur diye konuştu. Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanmasına karar verilen şüpheli Necdet Kuyun savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri evlerine ve otel odalarına çağırıp gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifiyle daha önce üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Yüksek öğretim kanununda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeye göre en düşük emekli aylığı 23.552 TL'ye yükseldi. Otomobiller için asgari ÖTV uygulaması getirilirken Cumhurbaşkanı'na vergi oranlarını belirlemede geniş yetkiler tanındı. İlk kez ehliyet alan sürücüler için de 2 yıllık aday sürücülük döneminde uygulanacak yeni kurallar yürürlüğe girdi. Motorinin litresine ortalama 3 lira 77 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödeme süresi bugün sona eriyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Beşiktaş ilk maçında 1-0 yendiği Danimarka temsilcisini rövanşta deplasmanda 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda temsilcimiz Başakşehir evinde 1-1 berabere kaldığı Finlandiya ekibi Inter Turku'yu deplasmanda 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarından eledi. Tecrübeli futbolcu Dorukhan Toköz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. FIFA Disiplin Komitesi TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hatay Spor'a 6 puan silme cezası verdi. Yeni sezon hazırlıklarını Avustralya'da sürdüren Trabzonspor, kampın ikinci hazırlık maçında Katar ekibine 1-0 yenildi. FIFA Başkanı'nın Dünya Kupası'nın ticari faaliyetlerini ve haklarını özel yatırımcılara açma, satma planı futbol dünyasında tepki topladı. CONCACAF bu planı reddettiklerini resmen duyurdu. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, ev sahibi İtalya'ya 76-59 mağlup olarak turnuvaya veda etti. 2026 Voleybol Uluslar Ligi çeyrek final mücadelelerinde ABD İtalya'yı 3-0, Polonya ise Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen ekipler oldu. Mısır'da düzenlenen Dünya Boccia Challenger turnuvasında paramilli takımımız 2 altın ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazanma başarısı gösterdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radyo.

0: için her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Fas'taki Costillejos kasabası kıyılarında İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini bildirdi. Rusya'da kişiselleştirilmiş melanom aşısı uygulanan ilk hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastalığa karşı gerekli bağışıklık yanıtının geliştiğini bildirdi. ABD'nin Indy eyaletinde 2025 yılında gerçekleşen ve bir kadının ölümüyle sonuçlanan çete bağlantılı silahlı saldırıdan suçlu bulunan 15 yaşındaki şahıs 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pakistan'ın Brock Peak Dağı zirvesinde çığ düşmesi sonucu Nepalli ödüllü dağcı liderliğindeki 10 dağcıdan haber alınamıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Brezilya'da düzenlenen küresel bir konferansta sunduğu Afrika haritasında kıtadaki tüm ülkelerin isimleri yanlış etiketlendi. Katılımcıların ekran görüntülerini alarak internette paylaşması üzerine olay geniş yankı uyandırdı. ABD'nin Georgia eyaletinde Epalese Lisesi'nde iki öğrenci ve iki öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda oğluna silahı temin eden şahıs 15 yıl hapis cezası aldı. İngiltere'nin Lacassire bölgesinde yaşayan 55 yaşındaki Davies, anne ve babasının mirasından mahrum bıraktığını sanarak çocukluğunun geçtiği evi ateşe verdi. İspanya'da binlerce düzensiz göçmenin Perşembe günü Fas'ta, Kuzey Afrika'daki Ceuta toprağına yüzerek geçmesinin ardından güvenliğini takviye etmek amacıyla bölgeye asker gönderdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmelerle birlikteyiz. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödeme süresi bugün sona erecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan insansız hava aracı sistemleri talimatıyla İHA sistemlerinin kayıt, tescil, ithalat, operasyon, pilot yetkilendirme, üretici ve ithalatçı yükümlülükleri ile emniyet ve denetim süreçlerine ilişkin hükümlerde güncellemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 116 milyon dolar artarak 162 milyar 606 milyon dolar oldu. Ekonomide gözler Ağustos ayında açıklanacak enflasyon, büyüme, ihracat ve işsizlik gibi makroekonomik verilerle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda olacak. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının arttırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde iş gücü piyasamız istikrarlı görünümünü korurken işsizlik oranı iyileşmesini sürdürmüş ve tek haneli seyrini 38. aya taşımıştır açıklamasını yaptı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 53 kuruş, euro 54 lira 77 kuruş, gram altın 6113 lira, çeyrek altın 10015 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla Bünyan, İncesu, Pınarbaşı ve Tomarza 28, Develi, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız ve Yahyalı 29, Felahiye 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 20, Nevşehir ve Kırşehir 27, Sivas 29, Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Akbulut Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 231 25 50. Onur Erdem Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 336 36 32. Özden Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 326 85 11. Su Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 221 42 çift 0. Türkiye Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 336 36 36.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Aslan Türk ile Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, Kayseri'de yürütülen Erva Spor Okulları çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Kayseri'ye geldi. Kayseri Spor'un 2025-2026 sezonu öncesi kadrosuna kattığı Doğukan Toköz, Sarı Kırmızılı Kulüp'ten ayrıldığını duyurdu. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından şahısların ikametinde yapılan arama neticesinde 51 gram bonzai ve 164 gram kubber esrar ele geçirildi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 531 araç sürücüye cep telefonu, 396 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 246 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kilidi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Ölen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
7: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta oldukça farklı, oldukça da ilginç bir konuyla karşınızdayız. Kayserililerin bile çok bilmediği, tarihi Kapalı Çarşı'da Kazancılar Çarşısı'nın hemen altında 800 yıllık bir medrese olduğunu biliyor muydunuz? Bu medrese Pervane Müineddin Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Belirtmeliyim ki Pervane onun ne adı ne de lakabıdır. Pervane devlete ait toprakların vergilerine ait kayıtları hazırlamak ve istihbarat faaliyetlerini yürütmekle görevli olan kişidir. Ayrıca siyasi ve askeri ilişkileri yürütmekle de görevlidirler. Ulu Sultan Alaaddin Keykubat ve Hunat Hatun'un oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in 1243 yılında Kösedağ Savaşı'ndaki bozguna uğraması ve bir müddet sonra da ölümüyle başlayan, ardından yerine geçen 3 oğlunun Moğolların kuklası olarak aynı anda devleti yönettiği Fetret Devri'nde, yani 3 kardeşler döneminde oğullardan 4. Rükneddin Kılıç Arslan'ın pervaneliğini yapmıştır. Müineddin Süleyman bu buhranlı devirde zekası, dirayeti ve siyasi kabiliyetleriyle nüfusunu gittikçe artırmıştır. O dönemde Moğollarla çok yakın işbirliği içindedir. Aynı Mevlana gibi. Mevlana Celaleddin Rumi'nin çok yakın dost olup müstesna bir sırdaşıdır. Mevlana ondan Ulu Pervane diye bahseder. Türkmenlerin açıktan, Pervane'nin ise ikili oynayarak gizlice gönderdiği mektuplarla Anadolu'ya gelen Baybars, Moğolları bozguna uğratmış, Kayseri'de bir müddet beklemiş ancak muhatap bulamadığı için geri dönmüştür. Baybars'ın gitmesiyle Moğol Nüyan'ı bozgunu öğrenmiş, Pervane Süleyman'ın ikili oynadığını hissetmeye başlamıştır. Ancak Kayseri şehri yine de tarihinde görülmedik bir istiladan kurtulamamış, kadın, çocuk, genç, ihtiyar denilmeden hepsi kılıçtan geçirilmiştir. Kayseri böyle bir felaketi bir daha asla yaşamayacaktır. İşler Pervane'nin istediği gibi gelişmemiş, Moğollara dayanan nizamını kurmakta ne kadar maharet gösterse de, Moğolların karşısına Sultan Baybars'ı çıkartma faaliyetlerindeki cesaretsizlik, tereddüt ve hataları yüzünden tamamen başarısız olmuş. Hatta bu başarısızlık canına mal olmuştur. Yıl 1277. Saadettin Köpek ve Pervane Süleyman benzer hırsları ve amaçları olsa da bu uğurda devlet kademesinde acımasızca katliamlar yapsalar da her ikisinin de pek bilinmeyen bir ortak özellikleri vardır. Halka karşı oldukça müşfik ve şefkatli olmaları, zengin fakir demeden adilane kararlar vermeleri, güçsüzleri ve haklıları karşılarında kim olursa olsun savunmaları ve korumalarıdır. Öyle ki Pervane devri için Pervane devrinde asayiş o kadar ileriydi ki kurt kuzu ile birlikte su içip dolaşıyordu denilmekteydi. Bahsimize konu olan Pervane Bey Medresesi'ne gelince, Mevlana'nın oğlu Sultan Veled tarafından açılışının yaptırılmış olmasından, Mevlana'nın öldüğü 1273 yılı ile Pervane'nin idam edildiği 1277 yılları arasında yapıldığı anlaşılmaktadır. 1273-1277 yılları arasında yapılan medrese bir müddet sonra yıkılmış. Daha doğrusu Moğollar tarafından özellikle ihanetin bedeli olarak yıkılmıştır. Aynı kaderi medrese külliyesindeki cami ve hamam da paylaşmıştır. Yıkım öyle şiddetli olmuştur ki yeniden ihyası bir daha da mümkün olamamıştır. Zaman içinde de toprak altında kaybolmuştur. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan Karaman Eyaleti'ne ait 1500 tarihli tahrir defteri içindeki Kayseri vakıflarına ait vakıf tahririnde Pervane Medresesi'nin akarları şöyledir. Ürgüp Gökerin Köyü, Kırşehir Ortaköy Köyü, şimdi yok olmuş Kayseri Ambar civarında bulunan Halıcı Menteşe Mezrası, Talas'ta Bağ, Bezirhane ve Göynük Köyü, Ayrıca günümüzde Pervane Mahallesi olarak bilinen, daha önceleri ise Pervane Yazısı olarak anılan büyük arazi de Pervane Bey Medresesi'nin vakfiyesidir. Medresenin kalıntıları Bayındırlık Bakanlığı'nın 1985-1991 yılları arasında Kayseri Kapalı Çarşısı'nın onarımı sırasında tesadüfen ortaya çıkmıştır. Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun aldığı kararla Kapalı Çarşı'nın müteahhidine müze elemanlarının kontrolünde kalıntılar üzerinde arkeolojik kazı yaptırılmaya başlanmış, ancak bu kazı medresenin yarısını ortaya çıkaracak kadar devam edilmiştir. Buna neden medrese kalıntıları üzerinde önemli ve kıymetli yapılaşmaların olmasıdır. Bu nedenle de kazının devamına son verilmiştir. 2002 yılı sonunda da Pervane Bey Medresesi'nin meydana çıkan kalıntılarının üzerine adeta bir AVM otoparkı gibi beton plaklar, yani tapliye örtülerek korumayı amaçlayan doğru bir yaklaşımla çalışmalar sonlandırılmıştır. Şu anda medrese kalıntıları oldukça korunaklı ve oldukça da sağlam bir durumda olup, belki de çok küçük dokunuşlarla ziyarete açılabilir. Böylece hikayesiyle bu çok ilgi çekici medrese aracılığı ile ziyaretçiler Kayseri tarihiyle buluşturulabilir.
2: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında Kayseri'nin göbeğinde böylesine tarihi derinlikleri olan 800 yıllık bir medresenin ziyarete açılması gerekmez mi?

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Aydın'ın Çin ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Yangınlarla ilgili olarak açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkemiz genelinde 110 orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163'ünü tamamen kontrol altına aldık. 5 ilde devam eden 6 yangındaysa Mersin Gülnar ve Muğla Seydi Kemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya, Alanya ve Muğla Fethiye yangınların enerjisi düşürüldü. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç'teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimiz havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4.300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur diye konuştu. Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanmasına karar verilen şüpheli Necdet Kuyun savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri evlerine ve otel odalarına çağırıp gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifiyle daha önce üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Yüksek öğretim kanununda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeye göre en düşük emekli aile 23.552 TL'ye yükseldi. Otomobiller için asgari ÖTV uygulaması getirilirken Cumhurbaşkanı'na vergi oranlarını belirlemede geniş yetkiler tanındı. İlk kez ehliyet alan sürücüler için de 2 yıllık aday sürücülük döneminde uygulanacak yeni kurallar yürürlüğe girdi. Motorinin litresine ortalama 3 lira 77 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödeme süresi bugün sona eriyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Beşiktaş ilk maçında 1-0 yendiği Danimarka temsilcisini rövanşta deplasmanda 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda temsilcimiz Başakşehir evinde 1-1 berabere kaldığı Finlandiya ekibi Inter Turku'yu deplasmanda 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarından eledi. Tecrübeli futbolcu Dorukhan Toköz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. FIFA Disiplin Komitesi TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hatay Spor'a 6 puan silme cezası verdi. Yeni sezon hazırlıklarını Avustralya'da sürdüren Trabzonspor, kampın ikinci hazırlık maçında Katar ekibine 1-0 yenildi. FIFA Başkanı'nın Dünya Kupası'nın ticari faaliyetlerini ve haklarını özel yatırımcılara açma, satma planı futbol dünyasında tepki topladı. CONCACAF bu planı reddettiklerini resmen duyurdu. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, ev sahibi İtalya'ya 76-59 mağlup olarak turnuvaya veda etti. 2026 Voleybol Uluslar Ligi çeyrek final mücadelelerinde ABD İtalya'yı 3-0, Polonya ise Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen ekipler oldu. Mısır'da düzenlenen Dünya Bocce Challenger turnuvasında para milli takımımız 2 altın ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazanma başarısı gösterdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
6: Sağlık Rehberi.
7: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen "O kutu beynini eritecek" uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
6: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Fas'taki Kostillejos kasabası kıyılarında İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini bildirdi. Rusya'da kişiselleştirilmiş melanom aşısı uygulanan ilk hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastalığa karşı gerekli bağışıklık yanıtının geliştiğini bildirdi. ABD'nin Indy eyaletinde 2025 yılında gerçekleşen ve bir kadının ölümüyle sonuçlanan çete bağlantılı silahlı saldırıdan suçlu bulunan 15 yaşındaki şahıs 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pakistan'ın Brock Peak Dağı zirvesinde çığ düşmesi sonucu Nepalli ödüllü dağcı liderliğindeki 10 dağcıdan haber alınamıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Brezilya'da düzenlenen küresel bir konferansta sunduğu Afrika haritasında kıtadaki tüm ülkelerin isimleri yanlış etiketlendi. Katılımcıların ekran görüntülerini alarak internette paylaşması üzerine olay geniş yankı uyandırdı. ABD'nin Georgia eyaletinde Epalese Lisesi'nde iki öğrenci ve iki öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda oğluna silahı temin eden şahıs 15 yıl hapis cezası aldı. İngiltere'nin La Casire bölgesinde yaşayan 55 yaşındaki Davies, anne ve babasının mirasından mahrum bıraktığını sanarak çocukluğunun geçtiği eve ateşe verdi. İspanya'da binlerce düzensiz göçmenin Perşembe günü Fas'ta, Kuzey Afrika'daki Ceuta toprağına yüzerek geçmesinin ardından güvenliğini takviye etmek amacıyla bölgeye asker gönderdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmelerle birlikteyiz. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödeme süresi bugün sona erecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan insansız hava aracı sistemleri talimatıyla İHA sistemlerinin kayıt, tescil, ithalat, operasyon, pilot yetkilendirme, üretici ve ithalatçı yükümlülükleri ile emniyet ve denetim süreçlerine ilişkin hükümlerde güncellemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 116 milyon dolar artarak 162 milyar 606 milyon dolar oldu. Ekonomide gözler Ağustos ayında açıklanacak enflasyon, büyüme, ihracat ve işsizlik gibi makroekonomik verilerle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda olacak. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının arttırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde iş gücü piyasamız istikrarlı görünümünü korurken işsizlik oranı iyileşmesini sürdürmüş ve tek haneli seyrini 38. aya taşımıştır açıklamasını yaptı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 53 kuruş, euro 54 lira 77 kuruş, gram altın 6113 lira, çeyrek altın 10.015 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı ve Tomarza 28, Develi, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız ve Yahyalı 29, Felah Ahiye 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 20, Nevşehir ve Kırşehir 27, Sivas 29, Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8. Müzik Radarı.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Akbulut Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 231 25 50. Onur Erdem Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 336 36 32. Özden Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 326 85 11. Su Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 221 42 çift 0. Türk Yer Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 336 36 36.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Aslan Türk ile Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, Kayseri'de yürütülen Erva Spor Okulları çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Kayseri'ye geldi. Kayseri Spor'un 2025-2026 sezonu öncesi kadrosuna kattığı Doğukan Toköz, Sarı Kırmızılı Kulüp'ten ayrıldığını duyurdu. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından şahısların ikametinde yapılan arama neticesinde 51 gram bonzai ve 164 gram kubar esrar ele geçirildi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 531 araç sürücüye cep telefonu, 396 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 246 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altun.

0: ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
1: böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: Gökdelen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Beşiktaş ilk maçında 1-0 yendiği Danimarka temsilcisini rövanşta deplasmanda 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda temsilcimiz Başakşehir evinde 1-1 berabere kaldığı Finlandiya ekibi Inter Turku'yu deplasmanda 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarından eledi. Tecrübeli futbolcu Dorukhan Toköz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. FIFA Disiplin Komitesi TFF 2. Lig beyaz grup takımlarından Hatayspor'a 6 puan silme cezası verdi. Yeni sezon hazırlıklarını Avustralya'da sürdüren Trabzonspor, kampın ikinci hazırlık maçında Katar ekibine 1-0 yenildi. FIFA Başkanı'nın Dünya Kupası'nın ticari faaliyetlerini ve haklarını özel yatırımcılara açma, satma planı futbol dünyasında tepki topladı. CONCACAF bu planı reddettiklerini resmen duyurdu. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, ev sahibi İtalya'ya 76-59 mağlup olarak turnuvaya veda etti. 2026 Voleybol Uluslar Ligi çeyrek final mücadelelerinde ABD İtalya'yı 3-0, Polonya ise Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen ekipler oldu. Mısır'da düzenlenen Dünya Boccia Challenger turnuvasında paramilli takımımız 2 altın ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazanma başarısı gösterdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Radyo Radar 91.8.
4: Gel!

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Fas'taki Kostillejos kasabası kıyılarında İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini bildirdi. Rusya'da kişiselleştirilmiş melanom aşısı uygulanan ilk hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastalığa karşı gerekli bağışıklık yanıtının geliştiğini bildirdi. ABD'nin Indy eyaletinde 2025 yılında gerçekleşen ve bir kadının ölümüyle sonuçlanan çete bağlantılı silahlı saldırıdan suçlu bulunan 15 yaşındaki şahıs 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pakistan'ın Brock Peak Dağı zirvesinde çığ düşmesi sonucu Nepalli ödüllü dağcı liderliğindeki 10 dağcıdan haber alınamıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Brezilya'da düzenlenen küresel bir konferansta sunduğu Afrika haritasında kıtadaki tüm ülkelerin isimleri yanlış etiketlendi. Katılımcıların ekran görüntülerini alarak internette paylaşması üzerine olay geniş yankı uyandırdı. ABD'nin Georgia eyaletinde Epalese Lisesi'nde iki öğrenci ve iki öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda oğluna silahı temin eden şahıs 15 yıl hapis cezası aldı. İngiltere'nin La Casire bölgesinde yaşayan 55 yaşındaki Davies, anne ve babasının mirasından mahrum bıraktığını sanarak çocukluğunun geçtiği evi ateşe verdi. İspanya'da binlerce düzensiz göçmenin Perşembe günü Fas'ta, Kuzey Afrika'daki Ceuta toprağına yüzerek geçmesinin ardından güvenliğini takviye etmek amacıyla bölgeye asker gönderdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmelerle birlikteyiz. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödeme süresi bugün sona erecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan insansız hava aracı sistemleri talimatıyla İHA sistemlerinin kayıt, tescil, ithalat, operasyon, pilot yetkilendirme, üretici ve ithalatçı yükümlülükleri ile emniyet ve denetim süreçlerine ilişkin hükümlerde güncellemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 116 milyon dolar artarak 162 milyar 606 milyon dolar oldu. Ekonomide gözler Ağustos ayında açıklanacak enflasyon, büyüme, ihracat ve işsizlik gibi makroekonomik verilerle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda olacak. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının arttırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde iş gücü piyasamız istikrarlı görünümünü korurken işsizlik oranı iyileşmesini sürdürmüş ve tek haneli seyrini 38. aya taşımıştır açıklamasını yaptı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 53 kuruş, euro 54 lira 77 kuruş, gram altın 6113 lira, çeyrek altın 10.015 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla Bünyan, İncesu, Pınarbaşı ve Tomarza 28, Develi, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız ve Yahyalı 29, Felahi 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 20, Nevşehir ve Kırşehir 27, Sivas 29, Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

Merhabalar Gezici Radar takipçileri. Gezip görülebilecek alanları her hafta yeni bölümlerle ekranlarınıza taşıyoruz. Özellikle Göleti ve Soysallı Milli Parkı'yla ön plana çıkan ve bol bol ziyaretçi ağırlayan Develi'mize bağlı Soysallı Mahallemizi gezeceğiz. Aynı zamanda Soysallı'da manda yetiştiriciliği çok fazla. Bununla birlikte manda yoğurdu, manda kaymağı, manda tereyağı da çok meşhur burada. Onu da görüntüleyeceğiz ve hadi gezimiz başlasın. Soysallı'da ilk olarak Soysallı Milli Parkı'nı ziyaret edeceğiz. Erciyes'in eteklerinde, Erciyes'in suyuyla beslenen bu güzel gölet insanlara dinlenme alanı oluyor. Aynı zamanda arkamızdan akıp giderek dere şeklinde Sultan Sazlığı'na dökülüp o bölgeyi besliyor. Çok güzel bir görüntü var. Yeşil bol, ağaç bol. İç kısımda bir de tesis var. Aynı zamanda gençlerin spor yapabileceği iki tane voleybol sahası var ve tabii ki çocuklar için de alanlar mevcut. İnsanlar burada gelip bir nefes alıp şöyle doğanın kokusunu içlerine çekiyorlar. Berrak da bir suya sahip su görüntüsü ve mavi görüntüyle yeşil görüntüyü aslında bir arada görebildiğiniz Kayseri'de güzel alanlardan bir tanesi. Tesisin içerisinde, suyun içerisinde biraz gezinti yapabilmek için botlar da var. Birazdan onu da ekrana getireceğiz. Ama gerçekten doğası, yeşil ve mavinin bir arada oluşu büyüleyici.

belki denizimiz yok ama Soysallı Milli Parkımız var. Belki gemimiz yok ama Yunus bisikletimiz var. Soysallı Milli Parkı'nda göletin içerisinde bu Yunus bisikletle tur atıp şöyle keyiflenebiliyorsunuz. Yine söylediğimiz gibi bu güzel görüntü, suyun görüntüsü insanı hakikaten dinlendiriyor. Bacakları biraz yorsa da bu Yunus bisiklet çok keyifli.

0: kadar güzel, o kadar bereketli bir aydayız ki Soysallı'nın meraları yemyeşil, sarı sarı çiçeklerle dolu. Bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından olan mandalar da şu anda burada otlanıyorlar. Sabah saatlerinde mandalar meralara geliyor, akşama kadar otlanıyor. Saat 4 civarında da çoban saldığında hepsi kendi evini, ahırını buluyor. Yöre halkı için çok önemli bir geçim kaynağı dedik. Aynı zamanda şifalı sütü, yoğurdu, kaymağıyla da hastalara gerçekten şifa dağıtıyor. Mandanın yoğurdu, sütü, tereyağı. Gerçekten o kadar güzel görünüyor ki ağaçların arasında bir mera alanındayız şu anda. Ve çok sayıda manda da arkamızda otlanıyor. Soysallı'nın suyu bol, yeşili bol, bereketli bir alan. Sizleri Nurettin Erciyes'le tanıştıracağım. Nurettin Bey Soysallı'da manda süt ürünleri üretiyor. Tereyağı var, kaymak var, evet. Yoğurt var, ayrıca süt var.
1: Evet.
0: Nasılsınız?
1: İyilik güzellik ablacığım. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, çok sağ olun.
1: Nurettin Erciyes. Yaklaşık 8 yıldan beri manda çiftliği işletmesiyim. Ayrıca de üreticisiyim yani. Manda ürünleri. Manda yoğurdu yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bunun yanında gördüğünüz gibi manda kaymağı.
0: Evet.
1: Tereyağısını yapıyoruz.
0: Evet.
1: Manda salamura peyniri yapıyoruz.
0: Oh.
1: İnşallah ilerleyen dönemlerde manda taze peynir de yapacağız.
0: Çok güzel.
1: Hizmetlere sunacağız Allah izin verirse.
0: Şimdi mandanın sütünün lezzeti farklıdır. Evet. Doğal olarak yoğurdunun, tereyağının, peynirinin tadı da farklıdır. Ama ekstra olarak çok sağlıklı, şifa dağıtan bir süt aslında bu. Biz biliriz, halk arasında da çok yaygın bir şekilde sarılık hastalığının mesela tedavisinde kullanılan bir süt ürünü. Ekstra eminim sizin ekleyeceğiniz şeyler vardır.
1: Evet, yani bu bizden alan müşterilerimiz söylüyorlar zaten. Manda yoğurdunun, özellikle sütünün anne karnındaki bebeğe bile faydası olduğunu yani.
0: Ya doğduğundaki sarılığına bile iyi geliyormuş.
1: Hem doğmadan hem doğum yaptıktan sonra yani bebeğe.
0: Anne hem hamileyken yiyecek, evet, hem süt verirken yiyecek.
1: Evet. 3 gün veya bilemedim 5 gün içerisinde geçtiğini söylüyorlar.
0: Ne kadar
1: yani bu derecede kaliteli.
0: Dediniz ki kadınlar mesela cilt sağlığı için de,
1: evet,
0: kullanabilir, tüketebilirler dedi.
1: Yani biz tüketiyoruz. Yani nemli tutuyor, yağlı tutuyor ama çok güzel yani, böyle parlak gösteriyor diyorsun.
0: Peki kaç kilo süt veriyor hayvanlar? Ne kadar yoğurt çıkıyor? Ne kadar peynir, yağ oluyor?
1: Bizim bölgede, biz Anadolu mandası tabiriyle bilinen 3 kilo 5 kilo arasında. Tabii yüksek verimli olan mandalar da var. Bizim Büyükşehir Belediye'miz bize manda boğası verdi. %50 hibeli.
0: Evet.
1: İnşallah gelecek dönemlerde sütlerin artacağını biliyoruz.
0: Verim artacak.
1: Verim artacak.
0: Tabii bu manada devletimizin de, dediğiniz gibi belediyelerimizin de güzel teşvikleri var yani.
1: Var, var. Yaptılar bize. Destekleri var bize. Hı. Manda Birliğimizin, tabii Mendup Başkan'a buradan teşekkür ediyorum kendisine de. Yani bize manda boğası verdi.
0: İnşallah verim artacak.
1: Zamanında, zaman gelince göreceğiz.
0: Peki geçim kaynağı olarak tercih edilir bir şey mi? Geçimimizi vallahi sağlayabiliyor musunuz?
1: Çok şükür geçimimizi sağlıyoruz, Allah'a şükür. Allah bundan geri koymasın.
0: Amin. Çok teşekkür ediyorum Nurettin Bey.
1: Ne demek efendim?
0: Hakikaten o kadar güzel tutmuş ki bakın şöyle taş gibi bir yoğurt. Üzerinde de yine kaymağı da var. Bakalım lezzetine de. Yoğurt da zaten tereyağı gibi. Gerçekten harika. Ellerinize sağlık. Şimdi bir iddianız var. Bizim yoğurtlarımız taş gibi olur.
1: Evet.
0: Devrilse de dökülmez, yıkılmaz diyorsunuz Nurettin Bey. Onu göreceğiz.
1: Biz öncelikle el yapımı yapıyoruz. Bizim yoğurtlarımız,
0: evet,
1: yani.
0: Evet, bu önemli bir detay.
1: Görenler diyor ki fabrika usulü diyor ama öyle değil. Biz el yapımı.
0: Bakın.
1: Testinde yapalım.
0: Allah, yoğurda bakın efendim. İbrahim Muhtarım ne diyorsun
2: yani,
0: bu işe?
2: Bir numara.
0: Bir numara
1: çok
0: değil mi?
1: Çok kişi de inanmıyor
2: numara,
1: yani. Yoğurdumuzun kapalı olduğuna inanıyor. Siz de yakından görebilirsiniz
0: ya. Hayır, hiçbir yani şey yok. Yani öyle kapak falan yok. Yoğurdu ters çevirdik. Bana mısın demedi, yerinden bile kıpırdamadı.
2: Evet, çok sağlam, kaliteli bir yoğurt yapıyor. %100 organik.
0: %100 o. Evet, bu detay önemli muhtarım. Organik. Soysallı Mahalle Muhtarımız Hacı İbrahim Bey de bizimle, evet, birlikte. Ne diyelim valla, yani güzel bir çalışma.
2: Mandalarımızı da gördünüz, yayıldığı yerde gördünüz, evet, çektiniz.
1: Evet. Tamamen doğal. Organik. Tamamen doğal.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Katkısız.
0: Katkısız, %100.
2: %100.
0: Yani meralarda otlanıyorlar, geliyor burada güzelce sağlıyor. Mis gibi yoğurtlar, tereyağlar, peynirler de bizzat şu arkamızda gördüğünüz alanda Nurettin Bey ve ailesi tarafından doğal yollarla mayalanıp sofraya geliyor. Evet. Bölümümüzü Bölümümüzün sonuna geliyoruz. Tekir'den veda etmek istedik. Aslında çok güzel, güneşli bir güne başlamıştık ama günün sonuna doğru hem dolu hem de yağmur yağdı. Bu güzel görüntüyle veda ediyoruz. Tekir biliyorsunuz Erciyes'in sularıyla beslenen o kadar güzel bir gölet ki aynı zamanda karavanların ve çadırların da kurulduğu bir yayla Tekir. Yalnız bu sene yağışların bol oluşundan dolayı Tekir'in suyu taştı ve üzerinde bulunan karavanları da suyun içinde bıraktı aslında bakarsanız. Dağda hafiften artık karlar eridi. Tüm sular gerçekten dolup taşıyor Kayseri'de. Dağın görüntüsünde de karların eriyip bir

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Akbulut Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 231 25 50. Onur Erdem Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 336 36 32. Özden Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 326 85 11. Su Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 221 42 çift 0. Türkiye Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 336 36 36.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği mahallesinde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor, 100 milyonlar feda olsun.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı

0: profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boccia Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
6: böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
7: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
8: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
9: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
10: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
11: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: erinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
4: Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Beşiktaş ilk maçında 1-0 yendiği Danimarka temsilcisini rövanşta deplasmanda 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda temsilcimiz Başakşehir evinde 1-1 berabere kaldığı Finlandiya ekibi Inter Turku'yu deplasmanda 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarından eledi. Tecrübeli futbolcu Dorukhan Toköz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. FIFA Disiplin Komitesi TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hatay Spor'a 6 puan silme cezası verdi. Yeni sezon hazırlıklarını Avustralya'da sürdüren Trabzonspor, kampın ikinci hazırlık maçında Katar ekibine 1-0 yenildi. FIFA Başkanı'nın Dünya Kupası'nın ticari faaliyetlerini ve haklarını özel yatırımcılara açma, satma planı futbol dünyasında tepki topladı. CONCACAF bu planı reddettiklerini resmen duyurdu. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, ev sahibi İtalya'ya 76-59 mağlup olarak turnuvaya veda etti. 2026 Voleybol Uluslar Ligi çeyrek final mücadelelerinde ABD İtalya'yı 3-0, Polonya ise Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen ekipler oldu. Mısır'da düzenlenen Dünya Bocce Challenger turnuvasında paramilli takımımız 2 altın ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazanma başarısı gösterdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
0: Kayseri'de iz bırakanlar.
4: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Doğa Hatun'u konu alıyoruz. 14. yüzyılın ortalarında Orta Anadolu'nun siyasi haritası Moğol İlhanlı İdaresi'nin çözülmesinin ardından yeniden şekilleniyordu. Bu dönemde Sivas ve Kayseri merkezli bir devlet kuran Alaaddin Eretna sadece kendi liderliğiyle değil, hanımının şehrin yönetimindeki etkisiyle de hatırlanır. Bu hanım tarihe Doğa Hatun olarak geçen erdemli ve cömertliğiyle meşhur bir isimdi. Faslı Arap seyyah İbn Battuta 1330'lu veya 1340'lı yıllarda Anadolu'ya geldiğinde Kayseri'ye uğramış ve burada Doğa Hatun'un şehri yönetme biçimini tanıklık etmiştir. Eretna'nın kadınlar arasında Doğa Hatun özellikle erdemi ve cömertliliğiyle sevrilmiş, aynı zamanda Irak Sultanı Şeyh Hasan Celair'in akrabası olarak yüksek bir itibar görmüştü. Ona Ağa ünvanı verilmişti. Bu, padişahlarla akrabalığı olan seçkin kişilere mahsus bir hitaptı. İbn Battuta, Doğa Hatun'un karşısına çıktığında onun ayakta kendisini karşılayıp güzel sözlerle selamladığını kaydeder. Seyyah ve beraberindekiler için yemek hazırlanmasını emretmiş, ziyafete davet etmiş, şehirden ayrılırken de yanına bir adam aracılığıyla mükemmel bir at, bir hilat ve para göndererek teşekkür ve özürlerini iletmiştir. Bu davranışlar onun sadece yönetici değil, aynı zamanda nazik, cömert ve misafirperver bir şahsiyet olduğunu ortaya koyar. Doğa Hatun'un şehri yönetirken konumu büyük olasılıkla Selçuklulardan kalma İç Kale'nin kuzeyinde günümüzdeki Saat Kulesi ile kale arasındaki Devlethane Sarayı'nda bulunuyordu. Seyyahın karşılanması ve ağırlanması bu sarayda gerçekleşmiştir. Ayrıca Kayseri'de Alaaddin Eretna adına yaptırılan köşk medresede bulunan türbede Doğa Hatun'un ya da 1339'da ölen Suli Paşa Hatun'un metfun olduğu düşünülse de bu konu netlik kazanmamıştır. Bunun dışında Doğa Hatun adına başka bir mezar veya türbe bilinmemektedir. Doğa Hatun yalnızca bir hanım değil, Anadolu'nun ortasında kurulan küçük bir devletin Kayseri ayağında idareci, elçileri karşılayan ve şehre nezaketle hükmeden bir figür olarak tarihe geçmiş, adının hatırlanmasını sağlayan en önemli kaynak şüphesiz İbn Battuta'nın kaleminden süzülen gözlemler olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Sağlık Rehberi.
5: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen "O kutu beynini eritecek" uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmelerle birlikteyiz. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödeme süresi bugün sona erecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan insansız hava aracı sistemleri talimatıyla İHA sistemlerinin kayıt, tescil, ithalat, operasyon, pilot yetkilendirme, üretici ve ithalatçı yükümlülükleri ile emniyet ve denetim süreçlerine ilişkin hükümlerde güncellemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 116 milyon dolar artarak 162 milyar 606 milyon dolar oldu. Ekonomide gözler Ağustos ayında açıklanacak enflasyon, büyüme, ihracat ve işsizlik gibi makroekonomik verilerle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda olacak. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının arttırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde iş gücü piyasamız istikrarlı görünümünü korurken işsizlik oranı iyileşmesini sürdürmüş ve tek haneli seyrini 38. aya taşımıştır açıklamasını yaptı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 53 kuruş, euro 54 lira 77 kuruş, gram altın 6113 lira, çeyrek altın 10015 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla Bünyan, İncesu, Pınarbaşı ve Tomarza 28, Develi, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız ve Yahyalı 29, Felahi 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 20, Nevşehir ve Kırşehir 27, Sivas 29, Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Artık büyüdüm. Yetişkinim ben. Kararlarımın arkasındayım. Evet, kağıt üzerinde haklı olabilirsiniz. Ergenlik dönemi ortalama 19 yaşında tamamlanıyor. Boy uzaması duruyor, ses tonu oturuyor, aynaya bakınca tamam oldum ben hissi geliyor. Ama beyniniz o sırada hafifçe öksürüp şunu söylüyor: benim biraz daha işim var. Araştırmalar gösteriyor ki beyin gelişimi sandığımız gibi ergenlikle birlikte kapanıp gitmiyor. Aksine gelişim 25 yaşına kadar sessiz sedansız devam ediyor. Yani beyniniz siz çoktan yetişkin rolüne geçmişken hala arka planda güncelleme alıyor. Özellikle işin kritik noktası prefrontal korteks. Bu bölge planlama, mantıklı düşünme, uzun vadeli sonuçları hesaplama, bunu yapmasam mı deme yeteneğinden sorumlu. Kısacası beynin aklı başında kısmı. Ve bu bölüm aceleyle gelmiyor. Gelişimini tam olarak 25 yaşına kadar tamamlıyor. Bu da şu anlama geliyor ki 20 yaşında harika bir fikir diye düşündüğünüz şey 23 yaşında biraz riskli ama olur olabilir, 26 yaşında ise ben bunu niye yapmışım diye hatırlanabilir. Bu yüzden genç yaşlarda alınan ani kararlar, fevri çıkışlar ya da bunu ben düşünemedim mi gerçekten dedirten anlar kişisel bir başarısızlık değil. Beynin sadece şunu demesidir: planlama modülünü yüklüyorum, lütfen bekleyiniz. Kısacası yetişkin olmak bir yaş meselesi olabilir. Ama mantıklı kararlar almak beynin işini bitirmesini bekler. Ve eğer biri size 25'ten sonra daha sakin oldum diyorsa bilin ki bu bir tesadüf değil. Prefrontal korteksin nihayet mesaiye tam başlamasıdır.

0: bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Nöbetçi eczaneler.
2: Akbulut Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi 0352 231 25 50. Onur Erdem Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 336 36 32. Özden Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 326 85 11. Su Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 221 42 çift 0. Türk Yer Eczanesi, Hunat Mahallesi 0352 336 36 36.
5: Nöbetçi Eczaneler. Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği mahallesinde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün.

0: Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,

Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
8: Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Beşiktaş ilk maçında 1-0 yendiği Danimarka temsilcisini rövanşta deplasmanda 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda temsilcimiz Başakşehir, evinde 1-1 berabere kaldığı Finlandiya ekibi Inter Turku'yu deplasmanda 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarından eledi. Tecrübeli futbolcu Dorukhan Toköz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. FIFA Disiplin Komitesi TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hatay Spor'a 6 puan silme cezası verdi. Yeni sezon hazırlıklarını Avustralya'da sürdüren Trabzonspor, kampın ikinci hazırlık maçında Katar ekibine 1-0 yenildi. FIFA Başkanı'nın Dünya Kupası'nın ticari faaliyetlerini ve haklarını özel yatırımcılara açma, satma planı futbol dünyasında tepki topladı. CONCACAF bu planı reddettiklerini resmen duyurdu. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, ev sahibi İtalya'ya 76-59 mağlup olarak turnuvaya veda etti. 2026 Voleybol Uluslar Ligi çeyrek final mücadelelerinde ABD İtalya'yı 3-0, Polonya ise Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen ekipler oldu. Mısır'da düzenlenen Dünya Boccia Challenger turnuvasında paramilli takımımız 2 altın ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazanma başarısı gösterdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Keşke sanayide de çalışanlar olsa. Hiç sevmediğimiz ustalar var. Biz onlardan daha temiz yapıyoruz. Daha güzel araba yıkayabiliriz mesela. Daha güzel camlarını silebiliriz bayanlar olarak. Gerçekten sevdikleri, istedikleri bir işse gözlerini kapatsınlar ve yürüsünler. Devam gelecektir. Sibel Erken, Side Sürdü kursunda kurum müdürlüğü yapıyorum. Özel direksiyon dersi veriyorum. Evliyim, bir oğlum bir kızım var. 26 yıldır Side Sürdü kursunda kurum müdürlüğü yapıyorum. 20 yıldır da direksiyon eğitimi veriyorum. 20 yaşında mecburen başlamak zorunda kaldım. Üniversitedeydim ama hemen başladım. Önce ister istemez bu iş yerine başladığımda çalışan personel beni istemedi. Zorluklar yaşadım. Öğretmek istemediler. Öğretmek istemedikleri şeyleri kendi çabalarımla öğrendim. O dönemler bilgisayar yoktu. 2000 yılında başladım ben işe. Klasörlerdeki dosyalardan çıktılar vardı. Çıktı yoktu. Eskiden elle yazılıyordu. Daktilo ile yazılıyordu. Ben bunların hepsini bilgisayara aktardım. Bilgisayara aktarıp Milli Eğitim'le iletişimleri artık bilgisayardan çıktığıyla kurmaya başlamıştım. Milli Eğitim'e ilk çıktığı alıp götürdüğümde personel şaşırmıştı. Bu kağıdı nereden getirdin demişti. Çok şaşırmışlardı. Kendimi bu şekilde kendi kendimi geliştirdim. Yani birileri bana bir şey öğretmedi. Zorunlu olarak başladım ama devamı da geldi. Direksiyon eğitimi kısmına 6 yıl kadar direksiyon eğitimi vermedim. 2006 yılında araba kullandığımı gören bir patron diyeyim ben, bir fabrika sahibi. Kızına da öğretmemi istedi. Ben de öylelikle onun kızıyla başladım. Kızı, gelini, yakınları derken, sonra kendi yakınlarım derken hep böyle birilerinin önerisiyle yıllardır direksiyon dersi veriyorum, 20 yıldır. Aracımızın arkasını park edeceğimiz yere ayarlıyoruz. Sol aynadan ve sağ aynadan kontrol edip vitesimizi geriye alıp direksiyonu tam sola çeviriyoruz. Eğitim hayatım gayet iyiydi. Başarılı bir öğrenciydim aslında. İlk yıl üniversiteyi tercih yaptığım için olmadı, bir yer gelmedi. Sonraki yıl yine istediğim yer gelmedi. En son artık dedim ki herhangi bir yer olsun. Kontrol sistemleri diye bir bölüm okudum. Aslında bölüm çok güzel. Bir tekstil firmasında 2 ay staj yaptım. Bir sonraki yılda Hava Ekmal'de staj yaptım 2 yıl. Gayet verimli geçti. Yıllar sonra artık sürücü kursundan sıkıldım. Aile şirketi olduğu için babamlarla ya aileyle birlikte çalışmak istemeyip bir fabrikaya gittim. Orada işe başladım. Referans verdi birileri. Orada çalışırken üretim planlama derdim. Çok sevdiler. Çok da eğlenceli geçti. Kısa çalıştım. 11 ay kadar çalıştım. Sonra tekrar kursa dönüş yaptım. Fabrikanın sahibi kendim gibi araba sürmemi istedi kızının. Öyle ona araba sürmeyi öğreteyim derken direksiyon hocası oluverdim. Burada işe başladıktan sonra personelin bana hiçbir şey göstermemesi, bazı evrakları ben görmeden yapmaları beni orada zorladı ve dedim ki bunu onlar göstermeden kendileri hallediyor. Özellikle yapıyor. Yetkili olduğumu bildiği halde öğretmek istemiyorlar. O dönem babam yoktu. Mecburen ben bakmak zorundaydım. Ya patron sen oluyorsun ama seni patron yerine koymuyorlar. Gizli gizli iş yapıyorlar. Dosyaların hepsi Milli Eğitim'e gidiyor ama elimden hiçbirini geçirmiyorlardı. İzin vermiyorlardı. Ben kendi kendim o dosyaların hepsini çıkartıp okuyup yazarak kendi kendimi geliştirdim. Ve orada dedim ki yani işinin başında durursan, kendin yaparsan bu iş ilerliyor. Yoksa ilerlemiyor. Sana hiç kimse hiçbir şey öğretmiyor. Kendini öğreniyorsun. İniş, yukarı çıkış, iki taraflı daralan yol. Direksiyon eğitimi veriyorum, evet yıllardır veriyorum. Ama hiç kimse şu şekilde araba sürmeyi öğreteceksin demedi bana. Eskiden çok katıydı araba sürmeyi öğretmeleri. Eğitmenler çok sert davranırlardı. Ben aşırı empati yapan birisiyim. Empati yaptığım için öğrenci geldiğinde anlatıyor işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, yapamıyorum dediği zaman ben onlara böyle yön verebiliyorum. Ya da sanki onların yerindeymiş, kendim oradaymış gibi onun yerine koyup o şekilde ders verdiğimde çok daha verimli oluyor, çok da başarılı oluyorlar. Mesela trafikte. Trafikte araba sürdürmeye çalışıyorsun. Öğrenciyi orada sakinleştirmeye çalışıyorum. Durum yani ister istemez gergin geçebiliyor bazen. Ama oradan trafikten birisi bir korneye basıyor. Ya da motosikletle yandan gelebiliyor. Ya da bir hızlı bir araç, işte modeli yüksek araç bir anda geldiğinde öğrencinin dikkati dağılabiliyor. Bir anda heyecanla ister istemez ya sağa ya sola direksiyonu kırabiliyor. Tehlikeli anlar yaşayabiliyoruz. Bugün de yaşadım aynı şeyi. Kaza tehlikesi atlatıyoruz. Zor kısımları var tabii ki. Gerçekten araba sürmek isteyen herkes sürmeli, istemeyenler lütfen sürmesin. Çünkü istemedikleri için olmuyor, verimli geçmiyor, zorla öğretiyorsun, zorla güzellik olmuyor. Ehliyet de alamıyorlar, arabada süremiyorlar. Yani 10 saat ders verdim, düz yolda gitmeyi hala öğretemediğim öğrencim var. Hala sadece düz gidecek, kavşak dönmek yok, düz gidemiyor. Çünkü istemiyor, eşi zorla öğrettiriyor, o da verimli geçmiyor. Kendi yolculuğumdan çıkarak bayanlara öneririm. Çalışma hayatı gerçekten çok güzel. Ama sevdikleri işte eğer yapmalılar, yoksa yapmamalılar. Yani para için bir iş yapılmamalı. Sevmediğin iş yapılmamalı, öyle diyeyim. Direksiyon eğitmenliği çok zevkli ama para için yapıyorsanız zevkli değil. Virajı tamamlarken devam etmek için de gaz veriyoruz. Gerçekten sevmeniz lazım. Sevdiğin zaman o bir saatin, bir saat dersin, nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Ama eğer istemezsen, sevmezsen o bir saat eziyet oluyor. Bazı öğrenci mesela ders yapmak istemiyor. Bu bana yansıyor. O bir saat bana da öğrenciye de eziyet oluyor. Yani zorluyor. İkimizi de zorluyor. Seviyorsa, istiyorsa gelsin. Direksiyon eğitmen olmak istiyorsa gelsin, ben yardımcı olurum elimden geldiği kadar. Ama gerçekten sevmesi lazım. Tabii ki öğrencilerin de istemesi gerekiyor.
4: Direksiyonu tam sağa çeviriyoruz. Omzumuz geçtikten sonra hafif gaz vererek direksiyonun açmasını sağlıyoruz.
3: Girişimci olmak isteyen kadınlar iyice araştırmaları lazım. Gerçekten sevdikleri, istedikleri bir işse gözlerini kapatsınlar ve yürüsünler. Devam gelecektir. Yani hiç korkuları olmasın bence. Ama önce araştırmaları gerekiyor. Araştırmadan böyle bir anda ben butik açayım deyip gidip bir butik açtığı zaman patlayabiliyor. Mesela çok güzel pasta yapan kadınlar diyelim, örnek veriyorum. Bu bir pastane açmak istiyor. Ama hemen bir anda pastane açmamalı. Araştırmalı, pazarını araştırmalı. Yaptığı şeyler satılacak mı, satılmayacak mı? Kendini bir önce bir araştırmaya tamamlayıp sonra işleri açmalı. Tabii ki öneriyorum yani bayanlar kendileri geliştirsin. Her yerde geliştirsin. Keşke sanayide de çalışanlar olsa. Hiç sevmediğimiz ustalar var. Biz onlardan daha temiz yapıyoruz. Daha güzel araba yıkayabiliriz mesela. Daha güzel camlarını silebiliriz bayanlar olarak. Oto yıkama bir bayan çalıştırsa, personel de bayan olsa olabilir.
2: Nasıl başardım sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
6: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1997'ye gideceğiz.

işte çektin gittin. 4 Ocak 1997. Kıbrıs Rum kesiminin Rusya'dan S-300 yerden havaya 150 kilometre menzilli füze alımına ilişkin anlaşma yapması Türk-Yunan ilişkilerini karıştırdı. Türkiye, Kıbrıs'ı Türklerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir gelişmeye göz yummayacağını açıkladı. İngiltere ve Birleşmiş Milletler de anlaşmaya sert tepki gösterdi. 6 Ocak 1997. 5 milyon TL'lik banknotlar piyasaya çıktı. 7 Ocak 1997, İsmet Sezgin'in genel başkanlığında Demokrat Türkiye Partisi kuruldu.

11 Ocak 1997, Oral Çelik, Abdi İpekçi cinayetinden beraat etti. 16 Ocak 1997, Tansu Çiller, Türkiye Büyük Millet Meclisi Mal Varlığı Araştırma Komisyonu'nda aklandı. 3 Şubat 1997, MHP Kartal İlçe Başkanı Nihat Uygun, TİKP'li teröristlerce öldürüldü. 10 Şubat 1997, İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Türkiye'de 681 bin ruhsatlı silah olduğu belirtildi.

12 Mart 1997 hakkında tutuklama kararı çıkarılan Özel Harekat Dairesi eski başkanı İbrahim Şahin teslim oldu. 20 Mart 1997 Anayasa Mahkemesi Diriliş Partisi'ni kapatma kararı aldı. 27 Mart 1997 Yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden ülkücü Kürşat Yılmaz cezaevinden firar etti. 4 Nisan 1997 MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Bayındır Tıp Merkezi'nde kalp krizinden hayatını kaybetti.

15 Mayıs 1997. Kadınların eşinin soyadıyla birlikte kızlık soyadını da kullanmalarını sağlayan yasa kabul edildi. 15 Mayıs 1997. TSK 50 bin kişilik bir kuvvetle Kuzey Irak'a sınır ötesi bir operasyon başlattı. 16 Haziran 1997. Önde gelen İslam ülkelerinden oluşan D8'in kuruluş deklarasyonu İstanbul'da imzalandı.

13 Temmuz 1997. Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan 55. hükümet meclisten güven oyu aldı. 17 Temmuz 1997. Genelkurmay Askeri Savcılığı, Tansu Çiller'in CIA hesabına casusluk yaptığı iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

1 Eylül 1997, kalp cerrahı Dr. Kemal Beyazıt, küçük kesik cerrahisi adı verilen bir yöntemle dünyada ilk kez bypass ameliyatı gerçekleştirdi. 25 Eylül 1997, Türk Silahlı Kuvvetleri 15 bin kişilik bir kuvvetle Kuzey Irak'a ikinci sınır ötesi operasyona başladı. 13 Ekim 1997, Bayrampaşa Cezaevinde isyan çıktı. İsyan güçlükle önlenebildi.

12 Kasım 1997, Sayıştay'ın Ankara-Eskişehir karayolunda bulunan depolarında çıkan yangında 1500 ton evrak tamamen yandı. Olayda sabotaj olduğu iddia edildi. 30 Kasım 1997, Türkiye'de nüfus sayımı yapıldı. Ülkenin nüfusu 62.865.574 kişi olarak tespit edildi.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmelerle birlikteyiz. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödeme süresi bugün sona erecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan

0: gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde iş gücü piyasamız istikrarlı görünümünü korurken işsizlik oranı iyileşmesini sürdürmüş ve tek haneli seyrini 38. aya taşımıştır açıklamasını yaptı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Ekonomide bugün dolar 47 lira 53 kuruş, euro 54 lira 77 kuruş, gram altın 6113 lira, çeyrek altın 10.015 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
0: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili bir çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor. 100 milyonlar feda olsun.
0: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını

0: değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
0: Akbulut Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi 0352 231 25 50. Onur Erdem Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 336 36 32. Özden Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 326 85 11. Su Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 221 42 çift 0. Türk Yer Eczanesi, Hunat Mahallesi 0352 336 36 36.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
0: Yerel haberle birlikteyiz. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği mahallesinde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana bor olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezih, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor. 100 milyonlar feda olsun.
0: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak $338,398,000 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise $1,928,817,000 oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise $1,928,817,000 oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak $4 milyar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Reflü belirtileri nelerdir?
6: baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
7: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir

0: şeklinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmall AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

Resimleri sen al, mevsimler zaten benim, hadi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
2: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
3: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2018 yılına gideceğiz.

13 Ocak 2018. Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Hava Yolları'nın 8622 sefer sayılı uçuşu, Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak denize 25 kala toprağa saplanarak durdu. 162 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmadan kurtuldu. 17 Ocak 2018. Isparta'da Kasa Siyan 235 tipi askeri eğitim uçağı düştü. Uçakta yer alan 3 asker şehit oldu. 20 Ocak 2018. Afrin operasyonu başladı. 24 Ocak 2018. Kilis kent merkezinde bulunan Çalık Camii'ne ve 100 metre ilerisinde bir eve Suriye'den ateşlenen roket düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti. 3 Şubat 2018. Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayında 1275 delegenin kullandığı oyların %86.7'sini alan Kemal Kılıçdaroğlu 5. kez genel başkanlığa seçildi. 11 Şubat 2018. HDP'nin 3. olağan kongresinde Pervin Buldan ve Sezai Temelli eş genel başkan seçildi.

16 Şubat 2018. İzmir Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığından kalkan eğitim uçağı düştü. Olayda 2 pilot şehit oldu. 11 Mart 2018. Başaran Holding'e ait Bombardier Challenger 604 tipi özel iş jetinin Şarika İstanbul seferini yaparken İran'ın şehri Kürt şehri yakınlarına düştü. Uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetti. 13 Mart 2018. Siyasi partilerin seçim ittifakı içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. 14 Mart 2018. Çiftlik Bank isimli şirketin Saadet Zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin mal

18 Mart 2018. 21 Ocak tarihinde başlayan Afrin Operasyonu'nun hedefinde bulunan Afrin Kent Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçti. 18 Mart 2018. Milliyetçi Hareket Partisi'nde gerçekleştirilen 12. Olağan Büyük Kurultay'da tek aday olan Genel Başkan Devlet Bahçeli tekrardan Genel Başkanlığa seçildi. 22 Mart 2018. Eğitim uçuşu yapan F-16 uçağı Nevşehir yakınlarında düştü. Olayda bir asker şehit oldu. 1 Nisan 2018. İYİ Parti'de gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Kurultay'da tek aday olan Genel Başkan Meral Akşener tekrar Genel Başkanlığa seçildi.

3 Nisan 2018. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli atıldı. 6 Nisan 2018. Doğan Medya Grubu, Demirören Holding tarafından satın alındı. 13 Nisan 2018. Darüşşafaka erkek basketbol takımı, Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban Eurocup final maçlarında aldığı 81-78 ve 67-59'luk galibiyetlerle kupanın

10 Mayıs 2018. Akhisar Belediyespor tarihinde ilk defa Türkiye Kupası finaline kaldı ve final karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 2017-18 Türkiye Kupası şampiyonu oldu. 21 Mayıs 2018. 2017-2018 sezonu Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 mağlup eden Fenerbahçe 13. kez şampiyonluğa ulaştı. 12 Haziran 2018. Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın projesinde ilk gaz akışı gerçekleşti. 13 Haziran 2018. 2017-18 Basketbol Süper Ligi playoff finalinde Tofaş'ı 4-1'lik seri sonucunda yenen Obradoviç yönetimindeki Fenerbahçe

8 Temmuz 2018. Kapı Kule'den İstanbul'a doğru hareket eden yolcu treni, Çorlu yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki toprak menfezin kayması sonucu 5 vagon devrildi. Meydana gelen tren kazasında 25 kişi öldü, 124 kişi de yaralandı. 24 Haziran 2018. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı için sandıktan Recep Tayyip Erdoğan çıkarken, meclisteki milletvekili sandalyesinin çoğunluğunuysa Cumhur İttifakı kazandı. 9 Temmuz 2018. 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimi ilk turda oyların salt çoğunluğunu alarak kazanan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 ülke liderinin de katıldığı törende yemin etti ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen başlamış oldu. 10 Temmuz 2018. Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Yaşar Güler atandı. 12 Temmuz 2018. Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimlerde 3. turda 335 oyla meclisin 28. başkanı olarak seçildi.

18 Temmuz 2018. Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonda yakalanan 176 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 19 Temmuz 2018. 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen olağanüstü hal uygulaması kaldırıldı. 5 Ağustos 2018. Akhisar Belediyespor tarihinde ilk defa Süper Kupa karşılaşmasına çıktı ve Galatasaray'ı penaltılarda 5-4 yenerek 2018 Süper Kupa'nın sahibi oldu. 2 Ekim 2018. Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü.

14 Ekim 2018. İzmir Gazi Emir'de Yunanistan'a gitmek isteyen yabancı uyruklu göçmenleri taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına uçtu. Olayda 22 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı. 19 Ekim 2018. İzmir Aliağa'da inşa edilen Star Rafineri hizmete açıldı. 27 Ekim 2018. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye İç Savaşı'nın ele alındığı bir zirve kapsamında İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. 29 Ekim 2018. İstanbul Havalimanı açıldı. 18 Kasım 2018. Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan en genç ve ilk yarışında birinciliğe ulaşan pilot oldu. 23 Kasım 2018. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeniden Refah Partisi adıyla parti kurdu. 13 Aralık 2018. Ankara'da Konya seferini yapan yüksek hızlı trenle kılavuz trenin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

0: Önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
1: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor, 100 milyonlar feda olsun.
0: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak $338,398,000 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise $1,928,817,000 oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise $1,928,817,000 oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak $4 milyar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den 2 firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlı Sarlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşni

0: çeşitli eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye milli takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
0: Akbulut Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi 0352-231-2550, Onur Erdem Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352-336-3632, Özden Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352-326-8511, Su Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352-221-42-00, Türk Yer Eczanesi, Hunat Mahallesi 0352-336-3636.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
0: Yerel haberle birlikteyiz. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği mahallesinde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor, 100 milyonlar feda olsun.
0: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak $338,398,000 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise $1,928,817,000 oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise $1,928,817,000 oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak $4 milyar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Merhabalar Gezi Radar takipçileri. Bugün Yeşilhisar ilçemize bağlı Soğanlı'yı sizler için gezeceğiz. Kayseri Valiliği'nin yaptığı önemli çalışmalar neticesinde Kayseri turizmi denince akla gelen Soğanlı'da gezip görebileceğimiz çok yer var. Soğanlı'yı Kapadokya'dan ayrı düşünmek mümkün değil. Çünkü Hasan Dağı ve Erciyes Dağı'nın volkanlarından püsküren lavların oluşturduğu peri bacaları Soğanlı'da da var. Ekstra olarak tabii ki tarım var, tarihi eserler var ve de Hristiyan alemi için önemli olan kiliseleriyle ünlü Soğanlı ve de tabii ki bölgeyle özdeşleşen Soğanlı bebeklerini burada görebiliyor ziyaretçiler. Gezip görülebilecek en güzel noktalardan bir tanesi. Hadi gelin Soğanlı'yı hep birlikte gezelim. Bazı anlar vardır ki bu anları anlatmak gerçekten zor gelir. Kelimeler yetersiz kalır. Ancak yaşamanız lazım. İşte Soğanlı'ya geldiğimizde ben bu hissi yaşadım efendim. Şu güzel kahvaltının karşısında, şu doğanın içerisinde, kayaların kenarında o kadar güzel bir yerdeyiz ki İsmail Bey'le birlikteyiz. İsmail Bey eski muhtar, adınız evet. Muhtar kalmış. Muhtar İsmail diye anılıyor galiba değil mi?
1: Evet,
0: muhtar?
1: Aynen öyle.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim.
0: Tabii. Doğanın içinde sürekli bu güzelliği yaşıyorsunuz. Biz geldiğimizde evet. Bir çarpılıyoruz. Diyoruz ki büyüleyici bir atmosfer. Bu doğanın içerisinde olmak nasıl bir duygu muhtarım?
1: Yaklaşık çocukluğumda bu kahve ve restoran işleriyle başladım. Turizmde 48 yılımı doldurdum.
0: Maşallah.
1: Şimdi onun için gerçekten turizmi seviyorum. İnsanlarla böyle diyalog kurmayı seviyorum. Onun için daha önce bir köy yerindeydi benim. Küçük bir yerim evet. Vardı.
0: Yani çok güzel görünüyor onu söyleyeyim. Kenarlarında evet. Kayalar, yanında işte söğüt ağaçları, diğer farklı ağaçlar. Ortada da yemyeşil bir alan ve mis gibi şöyle bir kahvaltı getiriyorlar önünüze. Bizim için de artık Gezi Radar için biraz böyle bu ritüel gibi oldu.
1: Evet.
0: Kahvaltıyla başlıyoruz. Tabii ki köyde yetişen ürünler var. O en önemli tabii, olan tabii. Kısım. Peynirler, tereyağlar. Menemen efendim mantar da mesela işte bölgede
1: tabii, toplanan tabii. Mantarlar. Şimdi bizim buranın özelliği mesela bak kaya yeri olduğu için evet. Kaya yerde de mantar yetiştirme bazen bizim evin altında bir samanlığımız vardı. Samanlığın bir takası vardı. Oraya da biraz su damlıyordu. Toprak öğünmüş. Oradan mantar çıkıyor. Ama çok lezzetli bir mantar.
0: Çok güzel ya.
1: Yani şimdi,
0: her şey doğadan neredeyse.
1: Tabii bu ay içerisinde stillerimiz gelir. Domates, biber, patlıcan işte ne bileyim böyle salatalık. Bunları stil olarak şey yaparız.
0: Ekmişsiniz değil mi kardeşim?
1: Evet soğanımızı, maydanozumuzu, yeşillikleri.
0: Orada yetiştirdiğiniz ürünleri burada hazırlayıp hazırlar. Gelen ziyaretçilere
1: hatta turistleri bile bazen oraya götürüyoruz. Süper. Domates toplatıyoruz. Süper. Hatta mutfağa şey diyoruz diyor ki salata yapın diyoruz. Salata bile yapıyorlar.
0: Dünyanın birçok yerinden bu güzelliği görmek için Soğanlı'ya gelenler var.
1: Valla Serpil Hanım şöyle söyleyeyim. Siz Kayseri'den geliyorsunuz. İşte en şeyimiz Yeşilhisar ilçemiz. Soğanlı'yı bilmeyen belki Yeşilhisar'ın yüzde veya gelmeyen biliyor ama gelmeyen %60. Kayseri'de bu oran %80.
0: Eyvah.
1: Yani düşünsene 21 saat, 22 saatlik uçakla evet. Avustralya'dan, Kanada'dan şuradan buradan geliyor insanlar ama şuradan bir saatlik geri gelemiyorlar maalesef.
0: O zaman ne diyoruz? Çıkın gelin.
1: Çıkın gelin.
0: Güzel doğanın içinde şu tavşan kanı çayı için İsmail Bey'in yanına da uğrayın şu göz güzellikleri tadın.
1: Teşekkür ederim.
0: Ediyoruz efendim. Çok
1: biz
0: sağ
1: olun. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık.
0: Soğanlı'nın en güzel destinasyonundayız diyebilirim şu anda. Güzel Özle Soğanlı'nın arasında bulunan Avla Kanyonu'na geldik. Muhteşem bir doğanın içerisinde seyirdeyiz. Aynı seyri tabii ki sizlere de gösteriyoruz. Bu kısımda biraz korktum diyebilirim. Şöyle dikkatli bir şekilde iniyoruz. Her saniyesi heyecan dolu kanyonun. Avla Kanyonu Fay Kırığı'nın sel sularının aşındırmasıyla oluşmuş bir alan. Fay Kırığı zamanla sel sularının gelmesiyle burayı aşındırmasıyla oluşmuş bir yer. Hem yerli hem de yabancı herkesin tüm turistlerin dikkatini çekiyor. Önce biz Soğanlı'dan hareket ettik. Güzelöz'e arabayla geldik. Yine kırsal alandan kanyona giriş yapabileceğimiz bir yerden yürüyerek bu güzelliği gözlemleye geziyoruz. Tabii ki görülecek daha çok güzel alanları var. Henüz biz biraz yolculuğumuzun başındayız diyebilirim. Kar sularının vesaire erimesiyle sular da hafif hafif kayalıklardan inmiş aşağıya yosunlar oluşturmuş kayalıkların içerisinde. Bir de dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi de yürüdüğümüz yollarda kum, oluşum kum. toprak değil, bayağı bildiğiniz kumsal mahiyetinde, kumun üzerinde yürüyorsunuz. Muhteşem bir yer. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Hakikaten ağzımız açık, hayran bir şekilde turumuza devam ediyoruz. Henüz yolculuğumuzun %20-25'ini atlattık diyebiliriz. Bir taraftan da yukarıda iki kaya arasında büyük kayaların kütle şeklinde kaldığını gözlemliyorsunuz. Gerçekten biraz önce ekiple konuşurken dedik ki hangi ressam, hangi heykeltıraş yapabilir bu eseri? Gerçekten o kadar güzel bir oluşum ki doğanın bize sunduğu. Biz hakikaten hayran kalarak geziyoruz, böyle ara ara da sizlere seslenmek istiyorum. Hafiften artık sesimizin yankılandığı bir yerdeyiz. Biraz önce kayaların yosun tuttuğunu söylemiştik. Onlar da sadece bu mevsimde oluyormuş tabii, mevsim gereği. Bazı yerlerde aşağıya indiğiniz dik merdivenler var. Biz de mümkün olduğunca dikkatli olmaya çalışıyoruz. O da tabii ayrıca keyif veriyor, onu da söyleyeyim. Bir taraftan da yabancı turistlerle karşılaşıyoruz kanyonun içerisinde. Şaşkınlıklarını dile getiriyorlar, hayran olduklarını belirtiyorlar. Biraz önce bir Alman kafileyle konuştuk. Biraz önce söyledik çünkü hem yerli hem de yabancı turistler Avla Kanyonu'nu merak edip Yeşilhisar Soğanlı'ya geliyorlar. Soğanlı'da birçok kayadan oyma kilise de bulunuyor. Bizans dönemine ait 14. 15. yüzyıllara denk gelen frekslı iki katlı kayadan oyma kiliselerin bir tanesinin içindeyiz şu anda. Özellikle Karabaş, Yılanlı, Tahtalı gibi kiliseler ön plana çıkıyor. Biz şu anda saklı kilisenin içerisindeyiz. Tabii ki resimler biraz silinmiş, tahribata uğramış ama birçok kilise de burada tadilatta şu anda koruma altına alınmış ve tadilatları gerçekleştiriliyor. Soğanlı'ya geldiğinizde de bol bol kiliseleri gezebilirsiniz.

0: Soğanlı'nın girişindeyiz. Çiçek Kadınlar Kooperatifi burada soğanlı bebeği üretiyorlar. Artık böyle seri üretime geçmişler diyebiliriz. Hatta çeşitleri, ebatları da varmış. Şimdi bu bebek neyi anlatıyor? Hem yöresel kıyafetleri anlatıyor galiba. Turistlerin de çok ilgisini çekiyor değil mi? Geldiklerinde bol bol soğanlı bebeği satın alıyorlar. Şimdi bu kısımda galiba eteğin
1: o
0: işte
1: elbisesi oluyor.
0: Yazmasını.
1: Bunun kafasına topak yapıyor. Eskilerden şu gordiyon eskilerden topak yapıyor. Şu yüzü topak oluyor.
0: Evet, yuvarlak yani.
1: Yuvarlak. Bir bunun küçüğü var, onun kafasına da gazoz kapağı koyuyor.
0: İçinde gazoz yok. Kapağı var.
1: Ha, burada yok. O sergide var. O kapak, o gazoz kapağı. Bu da böyle havlu parçasını topaklıyor. Kafasını yapıyor. Ondan sonra içliğini giydiriyor. Ayaklarını yapıyor. Şalvarını giydiriyor. Elbisesini, dizliklerini, saçı, gözü. Şimdi bu bitmiş oluyor. Kucağına bebek verecek. Bebeğimiz bitiyor.
0: Kucağında da bebeği olacak. Her kısmını farklı biri yapıyor galiba. Burada bir imece usulü işliyor.
1: Biri kafasını sarıyor. Biri altını dolayıyor. Kimi içtiğini giydiriyor. Deminki giden hanım gözünü yaptı. Biz yazmasını dikiyor.
0: Göz kısmı da kalemle çiziliyor.
1: Keçeli kalemlerle çiziyor onları da.
0: Buradaki ablalarla aynı görünüyorlar öyle değil mi? Kıyafetleri.
1: Evet.
0: Yani bu yörenin kadını temsil ediyor
1: bu
0: aslında bu bebek.
1: Bu eteklisi oluyor. Şalvarlısı var.
0: He tamam. Şurada da minik bebeği geldi. Bebeğini de şöyle
1: şimdi
0: kucağına alacak.
1: Dur ben ona dikerim.
0: Hadi dikelim bebeğini de. Turistler ne diyorlar bu bebekleri görünce?
1: Bebekleri görünce alıyorlar. Çocuklarımız oynasın diye alıyorlar.
0: Evet. Aynı zamanda tabii.
1: Tabii.
0: Coğrafi işareti vardı değil mi bebeklerin?
1: Var. Sadece bebeğimiz değil. Eldivenimiz var, patiğimiz var, çorabımız var.
0: Evet. Peki kooperatifte kaç kadın var?
1: Kooperatifte 20 tane kadınımız var.
0: Düzenli olarak faal bir şekilde çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Yani sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da üretim var mı?
1: Var var. Kışında yaparık, yazında yaparık. Hem gözlememiz var orada, gözleme yaparık.
0: Oh ne güzel. Yani burada yöre halkına geçim kaynağı oldu bu
1: aynen.
0: Bebekler değil mi?
1: Doğru.
0: Evet. Peki bebeğini de kucağına dikiyoruz soğanlı bebeğimizin. Sabahat ablamıza da çok teşekkür ediyoruz.
1: Bir şey değil, Allah
0: çok
1: razı
0: sağ olun.
1: Olsun.
0: Soğanlı Mahalle Muhtarı Mustafa Ablak ve eşi Cemile Ablak yanımda. Dedim ki gelmeden önce muhtarım yöresel ne pişer? Soğanlı'da insanlar ne pişirip yerler dedim. Cemile abla döktürmüş. Yani ben şöyle bir iki şey görsek yeter diyordum ama sofraya bakın efendim. Muhteşem görünüyor. Ellerine sağlık. Daha da ne olsun.
2: Sağ olasın. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Afiyetle yiyeceksiniz inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. İnsanın burada ömrü uzar. Ben bugün Soğanlı'da gezdim, dolaştım. Her yerini inceledik, baktık. Kaç yıl ömrüm uzadı bilmiyorum. O kadar güzel bir yer. O kadar şanslısınız ki onu söyleyeyim. Belki insan içinde bulunurken farkında olmayabiliyor ama şöyle manzaraya bakın. Bu manzaraya karşı siz her gün burada yaşıyorsunuz. Ne güzel.
2: Evet çok güzel. Manzarası iyi. Geleni gideni izliyoruz. Karşılara bakıyoruz.
0: Keyifli geçiyor değil mi?
2: Evet çok güzel.
0: Şimdi sağ olasın bu güzel sofrayı bizim önümüze kurdun. Allah razı olsun. Bunlar özellikle düğünlerinizde pişen yemeklermiş. Mesela önümde bir köfte var. Bamya çorbası hemen hemen bizim Kayseri'mizde her yerde yapılır. Yani ülkemizin her yerinde yapılır ama çok lezzetli görünüyor. Hele ki kuru fasulyeyi çömlekte. Nedir çömlek mi?
2: Güveç.
3: Güveç.
0: Güveç. Güveçte pişti.
2: Ocak yanmış olsaydı çömlekte olacaktı. Ocak yanmadığı için güveçte pişti.
0: Çok güzel. Bunlar düğün yemekleri aynı zamanda.
2: Evet düğün yemekleri. Çorbamız olur farklı farklı. Tabii ki ben yayla çorbası yaptım da değişik değişik yapılıyor.
0: Düğünlerde misafirlere evet, servis
2: olur. Edin. Arada bir sütlaç olur ama bizim bugün sütlaç yok. Cacık var onu yine.
0: Cacık var. Cacık da tabii ki çok önemli bir lezzetimizdir bizim. Özellikle yaz aylarında insanı serinletir,
3: tabii
0: ferahlatır. Bir de kabak tatlısı var. O da yörede çok pişiriliyor galiba.
2: Evet. Bunu şekerli yaptık. Diğerini pekmezli.
0: Pekmezli olan da o da mı kabak?
2: O da kabak.
0: Çok güzel orada görüyorsunuz ortada pekmezle pişirilmiş o. Gerçekten bizim coğrafyamız çok güzel. Birbirinden farklı renklerimiz var. Yemek kültürümüz de bir o kadar zengin. Bir de o kadar çalışkan muhtarlar var ki bu yörede. Ben bugün kendisine hayran kaldım. Yaşında bir şey yok tabii ki. Bizden genç duruyor zaten. Onda hiç sıkıntı yok ama o kadar güzel bizimle birlikte koşturdu ki özellikle Allah Kanyonu'nda. Canla başta çalışıyor. Ben öncelikle onun için teşekkür etmek istiyorum. Bugün çok yoruldum bizim için. Ellerine sağlık muhtarım.
3: Hoş geldin. Öncelikle ne mutlu bizlere yani sizleri ağırlamaktan, sizleri misafir etmekten vallahi onur duyarız, gurur duyarız. Yani hem köyümüzü tanıttık hem sizlerin vesilesiyle. Cemile Hanım da güzel bir yöresel bir yemekler hazırlamış.
0: Ellerine sağlık
3: yani,
0: evet.
3: Ellerine sağlık. Sizlere de Çok çok ayrı bu, teşekkür ederiz.
0: Bu azmi nereden alıyorsun muhtemelen? Yani soğanlıyı mı çok seviyorsun? Vallahi, turizmi mi çok seviyorsun?
3: Biz şöyle
0: arı
3: söyleyeyim.
0: Arı gibi çalışıyorsun maşallah.
3: Doğamızı seviyoruz. Soğanlıyı seviyoruz. Soğanlıya hayranız. Yani çocukluğumuz burada geçti. Köyümüzün hastasıyız. Doğaya hastasıyız. Yani buradaki mükemmel bir doğa var. Yani kaya kiliselerimiz, peribacalarımız, sabah saatlerde sıcak hava balonlarımız var. Hep yerli yabancı misafirlerimizi davet ediyoruz. Gelsinler. Buradaki doğayı görsünler. Özellikle bugün gezdiğimiz var ya, sizler de gördüğünüz bir avla kanyonumuz var. Yani Amerika'ya gitmedik de ama şeyleri de görüyoruz. Amerika'daki büyük kanyonun bir küçük versiyonu. Yani bugün bir Alman turistler bile hayran oldu.
0: Hayran
3: orada özellikle hafta sonları dolu dolu geçiyor. İnşallah turizm çok güzel olacak.
0: İnşallah.
3: Turizm yani gerçekten turizm bacasız bir fabrika. Hem ülke ekonomisine hem vatandaşa herkes her sektör bir ekmek yiyor.
0: Kesinlikle
3: yani,
0: öyle.
3: Böyle olması da gerekiyor.
0: Hep birlikte ama değil mi? Hep
3: tabii
0: birlikte.
3: Hep
0: omuz
3: birlikte.
0: Omuza çalışarak,
3: birlikte.
0: Emek
3: tabii,
0: vererek.
3: Kesinlikle.
0: Ben
3: kesinlikle.
0: O sizin verdiğiniz emeği de bugün gerçekten şahitlik
3: kesinlikle.
0: Ettim.
3: Sizleri mutlu ettiysek bizler için ne mutlu
0: çok,
3: bize
0: valla. Çok memnun kaldık. Umarım izleyicilerimiz de aynı keyif almıştır. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için gerçekten.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun, sizi tanıdığıma çok mutlu olduk.
2: Biz de.
0: Şu güzel yemeklerin tadına bakalım değil mi?
2: Tabii buyurun.
0: Efendim soğanlı artık biliyorsunuz dizi film sektörünün bile ilgisini çekmişti ve yine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in uzun uğraşları sonrasında, çabaları sonrasında Kara Ağaç dizisi Soğanlı'da çekilmişti. Kara Ağaç dizisinin özellikle çekimlerinin gerçekleştirildiği alanı arkamda görüyorsunuz şu anda. Eski Soğanlı yerleşim alanındayız, yukarı Soğanlı'dayız ve arkamızda da eski yapılar, yine kaya oyma yapılar bulunuyor. Gerçekten muhteşem bir doğanın içerisinde Soğanlı'yı ekranlarınıza getirdik. Bir taraftan tabii ki baharın gelmiş oluşu da ayrıca keyifli bir hale dönüştürmüş burayı. Yemyeşil doğanın içerisinde, çiçek kokuları içerisinde bir bölümü daha geride bıraktık. Haftaya yepyeni bölümle karşınızda olmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezih, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor. 100 milyonlar feda olsun.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
4: Bu hafta oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'ye Kayseri ismini veren, bir başka deyişle Kayseri'nin isim babalığını yapan kişinin kim olduğunu oldukça ilginç hikayesiyle birlikte öğrenmek ister misiniz?
5: Milattan önce 850'li yıllarda Kayseri bölgesinde kurulan ve geç Hitit dönemi şehir devletlerinden de biri olan Tabal Krallığı'nın başkenti Mazaka, Kayseri'nin tarihte bilinen ilk ismidir. Milattan önce 590 yılından itibaren Anadolu'nun Pers hakimiyetine girmesiyle bölgeyi satraplıklar, yani eyaletler şeklinde yönetmeye başlar. Bunlardan biri de Kapadokya Krallığı olup bu dönemde de başkent yine Mazaka iken M.Ö. 160-130 yıllarında yaşamış Kapadokya Kralı 5. Ariates kendi döneminde Mazaka ismini değiştirerek kendisinin ve babasının ünvanı olan Yunanca dindar, sofu anlamındaki Esopya şeklinde değiştirmiştir. Artık Kayseri'nin bilinen ikinci ismi Esopya'dır. Peki Kayseri isminin oldukça ilginç hikayesine gelince, Sezar'ın öldürülmesinden hemen sonra Roma'yı bir imparatorluğa dönüştüren ve ilk imparator olan Julius Caesar'ın evlatlığı ve yeğeni Augustus, imparator olduktan sonra Caesar'ı tanrılaştırmış ve bir ünvan olarak kendi adına eklemiştir. Daha sonraki Roma imparatorları da bu ünvanı benimsemiş ve Caesar adı bir ünvan ve soyluluk ifadesi olarak daima kullanılmıştır. Orijinali Latince Caesar şeklinde olan isim, Doğu Roma bölgesinde Grekçenin hakim olmasından dolayı Grekçe okunuşu Kaiser şeklindedir. Yeni İmparator Augustus, M.Ö. 31 yılında meşhur Actium Deniz Savaşı'nda en büyük rakibi olan Antonius'u yener. Tam da bu dönemde Kapadokya Krallığı'nın başında, yani M.Ö. 36 ve M.Ö. 17 yıllar arasında yaşamış olan halkın yöneticisi anlamındaki ismiyle son Kapadokya Kralı Erkelius vardır. Son Kapadokya Kralı Erkelius, usta bir siyasi manevra ile bu savaşın hemen ardından annesinin de sevgilisi olan savaşı kaybeden Antonius'u bırakarak hemen Sezar'ın üvey oğlu olan yeni imparator Augustus tarafına geçer. Kapadokya kralı Erkelius, Sezar ünvanlı imparator Augustus'a hem yaranmak ve yağcılık yapmak adına hem de bağlılığını göstermek için M.Ö. 8 yılında bu defa şehrin Esepya şeklindeki adını imparatora izaf eden Kayseriya şeklinde değiştirir. Yani Kayseri isminin başlangıç tarihi M.Ö. 8'dir. Augustus'un da ölümünün hemen ardından M.Ö. 14 yılında Tiberius'un yeni imparator olarak başa geçmesiyle birlikte işler bir anda karışır. Buna sebep yeni imparator Tiberius'un Rodos'ta bulunduğu sırada son Kapadokya kralı Arkülus'un onu karşılamaya gitmemesidir. Üstelik son Kapadokya kralının Roma'ya ihanetle suçlandığı dönemlerde savunmasını da Tiberius yapmış idi. Tüm bunlardan dolayı duyduğu kin ve kızgınlıkla yeni imparator Tiberius son Kapadokya kralını bir mektupla derhal Roma'ya çağırır. Mektupta gelip af dilenirse Tiberius'un belki onu affedebileceği yazılıdır. Büyük bir korkuya kapılan son Kapadokya kralı Erkelius çok ilerlemiş yaşına rağmen apar topar soluğu Roma'da alır. Tiberius'un huzuruna çıktığında gayet soğuk bir tarzda karşılanır. Yargılanmak için gönderildiği Seneto huzurunda ise korkudan şiddetli bir titremeye tutulur. Bir müddet sonra da Roma'da 80 yaşında ölür. Günümüzde Kayseri'nin kuzey ufkuna doğru baktığınızda göz göze geleceğiniz o çok meşhur Erkilet tümülüsü son Kapadokya kralı Erkelius tarafından sağlığında kendisi için yaptırılmıştı. Ancak Roma'da ölüp kaldığı için buraya gömülememiştir. Erkelius'tan geriye ise Kayseri isminin isim babalığı ile yine ismini kendi ismi Erkelius'tan alan bağlar bozan güzelleriyle meşhur Erkilet'in adı kalmıştır.
4: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında gerek Kayseri'nin ve gerekse de Erkilet'in isim babalığını yapmış olan son Kapadokya kralı Erkelius'un artık çok daha iyi tanıyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler.
2: Akbulut Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 231 25 50. Onur Erdem Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 336 36 32. Özden Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 326 85 11. Su Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 221 42 çift 0. Türk Yer Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 336 36 36.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber'le birlikteyiz. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği mahallesinde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili bir çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana bor olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor, 100 milyonlar feda olsun.
2: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026

0: Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği mahallesinde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili bir çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezih, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor, 100 milyonlar feda olsun.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 2016 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yalın ile karşınızda olacağız.

0: aşk yokken. 30 Mart 1980'de Nişantaşı İstanbul'da doğan Yalın, ilkokulu Ataköy İlköğretim Okulu'nda okudu. Annesinin adı Figen, babasının adı Kamil olan sanatçı, gazeteci Ferai Tınç'ın yeğeniydi. İlkokul yıllarında pilot olmak isteyen Yalın'ın müziğe ilgisi, babasının evde ona gitarıyla Gypsy King ve Enrico Macias şarkıları çalmasıyla başladı. İlk bestelerini Saint Michel Fransız Lisesi'nde okurken, Yurder Doğulu ve Doğan Canku Müzik Okulları'nda gitar dersleri alırken yapmaya başlayan Yalın, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ekonomi okumaya başladığı dönemde beste çalışmalarını hızlandırdı ve albüm yolunda ilk adımlarını attı.
1: Duyulmamış düşlere, kirlenmemiş hayallere uçacaksın.

misafirin. Yalın, beste çalışmalarını hızlandırdıktan sonra Kargo isimli müzik grubunun gitaristi Selim Öztürk'le beraber albüm hazırlıklarına başladı. Selim Öztürk'ün prodüktörlüğünde kaydedilen yine Kargo grubundan Serkan Çeliköz'ün klavyeyi, Burak Karataş'ın bateriyi üstlendiği ve tüm şarkıların söz ve müziklerinin Yalın'a ait olduğu Ellerine Sağlık albümü 2004 yılının Mart ayında Universal Music etiketiyle piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı Zalim büyük ilgi gördü ve ilk haftasında 200 bin satış rakamına ulaştı. İlk ayın sonundaysa 300 bin satış rakamına ulaşan Ellerine Sağlık, 4 ay gibi kısa bir sürenin sonunda 500 bin satış barajını aştı. Böylece Universal Music'i en çok satan albümler listesinde Guns N' Roses'dan sonra gelerek 4. sıraya kadar yükseldi. Albüm bunların da yanı sıra MÜYAP'ın yılın en çok satan albümleri listesine girmiş oldu. Albüm dijital platformlarda da büyük ilgi görmüş ve 1 milyon 700 bin adet şarkı indirilmesiyle satış rekoru kırmıştı. Böylece albümün dijital platformlardan kazandığı ciro 2 milyon doları buldu.

0: dedikleri var ya.
1: Zalim şarkısının ardından Sonsuz Ol ve Günaydın şarkılarına klip çeken Yalın, bu üç şarkısıyla da MTV World Chart Express programında birinci sıraya yükselmiş, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerde de listelere girmişti. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan erkek sanatçı seçilen Yalın'ın Zalim şarkısı, Arnavut şarkıcı Rovena Stefa tarafından Zemer ismiyle, Bulgar şarkıcı Tony Storara tarafından Gresnika ismiyle yorumlanmıştı. Ayrıca şarkı Yunanca, Rusça, Sırpça ve Arapça gibi dillere de çevrildi. Albüm, 2010 yılında NTV kanalı müzik jürisi tarafından seçilen son 10 yılın en iyi yerli albümleri listesinde 10. sırada yer almıştı. Albüm sonrası çıktığı turnede İstanbul'da Harbi Açık Hava Tiyatrosu ve Rümeli Hisarı başta olmak üzere Türkiye'nin ve Avrupa'nın farklı şehirlerinde 40'a yakın konser verdi.

Yalın, Ellerine Sağlık albümünün konserlerine devam ederken 2004'ün Aralık ayında ikinci albümü için hazırlıklara başladı. Hazırlık sürecine girildiği sıralarda Universal Music'in Türkiye'de kapanması dolayısıyla birinci albümün promosyonu durduruldu ve bunun üzerine ikinci albüm hazırlıklarına hız verilerek Pasaj Müzik'le anlaşıldı. Prodüktörlüğünü Selim Öztürk'ün yaptığı, tüm söz ve müziklerinin Yalın'a ait olduğu, düzenlemelerin Yalın, Selim Öztürk, Serkan Çeliköz, Burak Karataş ve Ferhat Hasanoğlu tarafından yapıldığı Bir Bakmışsın albümü Nisan 2005'te piyasaya çıktı. Albümün ilk klip çekilen parçası Küçücüğüm oldu. Ardından Bir Bakmışsın, Ben Bilmem ve Yalın'ın şu ana kadar yaptığım en iyi şarkı diye adlandırdığı, albümdeki favorisi olarak gösterdiği Keşke'ye klipler çekildi. Albümün çıkış parçası Küçücüğüm, 2005 yılında Popsav tarafından Yılın Şarkısı ödülünü aldı.

Yalın'ın 3. albümü Her Şey Sensin, Avrupa Müzik etiketiyle Mart 2007'de piyasaya çıktı. Tüm söz ve müziklerin Yalın'a ait olduğu albümün kaydı Los Angeles'ta, Michael Jackson, Bon Jovi, Eric Clapton, Shakira ve Christina Aguilera'nın albümlerinde yer alan dünyanın en önemli gitaristlerinden Tim Pierce ve Beatles efsanelerinden Ringo Starr'ın bas gitaristi Matt Bissonette ile birlikte yapıldı. George Michael, Robbie Williams gibi dünya yıldızlarına ait kliplerin sanat yönetmeni ve stil danışmanı Alexia Somerville'la styling çalışmaları yapan Yalın, albüm kapak tasarımındaysa Frida, Kill Bill, Alien, Cold Mountain gibi birçok Hollywood filminin kampanyalarını ve afişlerini hazırlayan, uluslararası başarılara sahip Türk grafik sanatçısı Emrah Yücel'le çalıştı.

0: hakimiyet.
1: Sanatçı albüm çalışmalarına kısa bir ara verdikten sonra 2009 yılında Ben Bugün adlı albümünü çıkarttı. Tüm söz ve müziklerin Yalın'a ait olduğu albümün aranjörlüğünü Alper Erinç üstlendi. Albüm fotoğrafları içinse ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut'la çalışıldı. Bu albümde Ah Be Kardeşim, Bit Pazarı, Kisen gibi şarkılar çok sevildi. Albümün ilk klibi Ah Be Kardeşim'e, ikinci klip ise Aralık ayında Kisen adlı parçaya çekildi. Ömer Faruk Sorak'ın çektiği Ah Be Kardeşim klibi, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi klip ödülünü aldı.

0: Sanki bugün her şey farklı. Sanki bu ev benim değil.
1: Yalın'ın albümlerinin toplam satışı 1 milyonu, toplam cirosu 6 milyon dolara aştı. 5 yılda 4 albüm piyasaya süren Yalın, 2012 yılının ilk aylarında çıkarmayı planladığı yeni albümü öncesi Haziran ayında Anlat Güzel Mi Oralar single'ını piyasaya sürdü. Sözü ve müziğinin Yalın'a ait olduğu Avrupa Müzik etiketiyle piyasaya sürülen single'ın düzenlemelerini Ozan Çolakoğlu üstlendi. Şarkının klibini Ah Be Kardeşim'de olduğu gibi Ömer Faruk Sorak yönetti. 19 Temmuz 2012'de 3 yıldan sonra Sen En Güzelsin albümünü çıkaran Yalın, albümden çıkış şarkısı Kasma ve Olmasa Da Olur isimli şarkıları kliplendirdi ve bu şarkılarla müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı.

Albüm öncesi 5 single yayımlayan Yalın, 2016'nın Temmuz'unda Ida Seyhan Müzik etiketiyle Bayıla Bayıla albümüyle müziğe geri döndü. Bu albümünde Tatlıyla Balla, Sesinde Aşk Var, Kader Ne Söylüyorsa gibi şarkılara klipler çekildi. 2018 yılında Hele Bir Başla, Sensiz Ben Ne Olayım, 2019 yılında Deva Bize Sevişler, Deme Bana Yokum, İstanbul, 2020 yılındaysa Ya Sabır, Halbuki, Oyunbaz gibi şarkıları yayınladı. 2021 yılında müzisyen Sıla'yla Ver O Zaman Gömleklerini teklisini yayınlayan sanatçı, 2021 yılında 6 yıl aradan sonra Cornetto işbirliğiyle Yaz Gülü şarkısıyla sevenleriyle buluştu. Ocak 2022'de Bu Da Geçer Mi Sevgilim teklisini, Temmuz 2022'de ise O Yaz Bu Yaz teklilerini sevenleriyle buluşturdu.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yalın'ı konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda

0: içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana bor olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASK'imizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor. 100 milyonlar feda olsun.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak $338,398,000 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise $1,928,817,000 oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise $1,928,817,000 oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak $4 milyar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
1: Akbulut Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi 0352-231-25-50, Onur Erdem Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352-336-36-32, Özden Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352-326-85-11, Su Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352-221-42-0, Türk Yer Eczanesi, Hunat Mahallesi 0352-336-36-36.
2: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından hacı

0: Çamlılar ilçesi Sakar Çiftliği mahallesinde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
1: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor. 100 milyonlar feda olsun.
0: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
0: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir Gömeç, Antalya Alanya ve Mersin Gülnar Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
1: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili bir çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor. 100 milyonlar feda olsun.
0: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlı Sarlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Yayın tekrarı.
3: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseradar ve

0: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayseri Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz. Bugün çok güzel bir gün. Böyle sabahleyin kalktığımızda hafif bir böyle kış mı geliyor acaba, kar mı geliyor acaba diye kokuları burnumuzda hepimizin hissettiğini tahmin edebiliyorum. Ama gün içerisinde gerçekten yine güneş açtı. Sonbahar mı olayım, kış mı olayım karar veremeyen bir hava ile birlikte böyle baharları getirecek çok güzel bir konukla birlikte harika bir programa merhaba diyeceğiz. Sevgili Nilüfer Bıçakçıoğlu bizlerle efendim. Kendisi işletme mühendisi, aynı zamanda Tohumluk Vakfı Kayseri İl Sorumlusu. Daha da söyleyeceğim çok şey var da program içerisinde onu kendisinin kendi ağzından dinleyin istiyorum. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İyidir. Sizi tanımadan böyle tanıyor gibi hissetmeye başladım.
1: Ne kadar
0: çünkü
1: güzel.
0: Çünkü Mustafa hocamız o kadar stylishle bahsetti ki sizden.
1: Sağ olsun.
0: Kendisi gelsin, sadece kendisini anlatsın yeter. Bu ne kadar güzel bir intibadır. Ne kadar güzel bir anlatma şeklidir. Gerçekten çok etkilendim. Sizden duyacaklarımı nasıl diyeyim heyecanla bekliyorum.
1: O inşallah sizi yanıltmam.
0: Asla öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Önden birkaç tane detay verdi. Bizi orada zaten acayip eline aldı. Çok merak ediyorum. O zaman sorumu soruyorum. Nilüfer Bıçakçıoğlu kimdir efendim? Hadi bir yakından tanıyalım.
1: Tanıyalım bakalım. Nilüfer Bıçakçıoğlu aslında Gürsoy. Trabzon'da doğdum.
0: Öyle mi?
1: Ailem Trabzonlu. 2 yaşındayken İstanbul'a yerleştik. İlkokulu ve ortaokulu orada bitirdim. Sonra bir Bursa'ya gittik. 3 yıl orada kaldık. Ben tekrar İstanbul'a döndüm. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden işletme mühendisliğinden mezunum. MBA'mi de yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaptım. O aralar eşimle tanışmıştım. Eşim bir Kayserili. Evlendik ve Kayseri'ye geldik.
0: Üniversite dolayısıyla evet. Buldunuz birbirinizi.
1: Evet. 36 yıldır da Kayseri'deyim.
0: Maşallah.
1: Hava İkmal Bakım Merkezi'nde uzun yıllar çalıştım. Uçak bakım, hatta uçak yapım konularında çalıştım. Proje yönetiminde çalıştım. Sistem mühendisliği yaptım. Son olarak da kontrat müdürlüğünden emekli oldum. Yaklaşık 10 yıldır emekliyim. 7 yıldır Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi'nde çalışıyorum. Orada da başkan yardımcısıyım. 2 yıldır da Tohumluk Vakfı'nın Kayseri İl Sorumluluğunu yürütüyorum. Aynı zamanda klik üyesiyim.
0: Maşallah size. Yani bir nefeste aslında çalışma hayatınızın bir özetini böyle bir sürü alt madde var aslında. Artık onlara girersek çıkamayacağımızı öngördüğünüz için çok, girmediğinizi tabii. Düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Yani sizin gibi donanımlı insanlar hep böyle ekran önünde ya da bu bilgileri aktarmak üzere güzel topluluklarda hep olmalı. Siz de öyle yapmışsınız zaten.
1: Tabii ben şimdi devlette çalıştıktan sonra yine bir devlete hizmet ettiğimi düşünüyorum. Yani sivil toplum böyle bir şey.
0: Çok çok kıymetli.
1: Elimden geldiği
0: gönüllülük
1: kadar.
0: Gönüllülük esas olan tabii ki. Sistemler.
1: Tabii ki.
0: Siz de bunun içerisine harika bir şekilde girmişsiniz. Aslında işletme mühendisliği ile alakalı zaten hangi birimde çalıştığınıza dair bilgi verdiniz. Ben çok merak ediyorum. Böyle yarınki konuğun kim diye arkadaşlarımızla sohbet ettiğimizde Tohumluk Vakfı Kayseri İl Sorumlusu donanımlı bir hanımefendi gelecek diye ifade ettim. Tohumluk Vakfı da neymiş diye sordular. Çok merak ettiler. Tohumluk, isim hikayesi vesaire. Bununla alakalı biraz bilgi verir misiniz? Çok da güzel derginizi de getirmişsiniz.
1: Evet, Tohumluk Vakfı yaklaşık 5 yıllık çok genç bir vakıf. Herkes şey soruyor, tohumla mı ilgili çalışıyorsunuz?
0: Evet, öyle bir evet, duygu
1: ama
0: isimden ötürü çağrıştırıyor.
1: İnsanın da tohumun da atasıyla ilgili olarak çalışıyoruz.
0: Vav, wow, çok derin evet. Bir anlam varmış evet. Ama.
1: Tohumluk, Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı.
0: Daha da ne olsun zaten değil mi bir sosyal sorumluluk projesi?
1: Şöyle, evet, tamamen kırsalda çalışmayı öngören bir vakıf. Yani kırsal kalkınmayı önemseyen bir vakıf, fırsat eşitliğini, eğitimi, sürdürebilir bir yaşamı ve kültürel mirasının da önemini düşünen bir vakıf. Dolayısıyla bir de gönüllülerden, tamamı gönüllülerden oluşan bir vakıf. Sadece bir tane çalışanımız var sekreter olarak. İşte İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Denizli'de, Mersin'de şu ana kadar organizasyonlarımızı tamamladık. Kayseri'de, Hatay'da var. İşte Trabzon'da, Diyarbakır'da çalışmalarımız devam ediyor. Tamamı gönüllü olunca gönüllüleri kısıtlamak yanlış oluyor. Onun için de böyle körelsin kapsamı geniş. Zaten hani zaten kırsalda da çalışacağınız için kırsalın da çok değişik ihtiyaçları var zaten. Hı hı. Yani kimisi sosyal yardımlaşmayı seviyor. Bu çocuğun bir montu botu yok dediğinizde koşarak geliyor. Evet. Hepsini birden giydiriyor.
0: Kimisi de kültürel açlığı
1: kimisi
0: gidermek
1: eğitim,
0: istiyor.
1: Evet, eğitim istiyor. Kimisi gidip kültür sanat faaliyeti yapmak istiyor. Dolayısıyla yelpazemiz de geniş. Tarımla da uğraşıyoruz. Tarımla ilgili daha çok Ankara Gıda Tohum Tarım Komitemiz var. Biz komitelerimiz var daha doğrusu. İşte eğitim komitemiz var, spor komitemiz var, sosyal yardımlaşma komitemiz var, kaynak geliştirme komitemiz var. Her biri kendi alanında şehirlerin gönüllülerinin de oluşturduğu bir grup.
0: Aslında çok güzel planlama yapılmış. Sistemli bir şekilde birçok da il saydınız.
1: Evet. Daha çok genç bir vakıf olmasına rağmen.
0: Evet, yani tıkır tıkır işleyen bir sistem aslında. Hani burada gönüllülük esasında doğru isimlere ulaşma noktasında güzel organizasyonlar yapılmış anladığım kadarıyla.
1: Yeter ki hani gönüllü olsun insanlar. Bu çok önemli. Şimdi ben bir şey yapmak istiyorum ama bunu tek başıma yapabilmem mümkün değil. Vakıf bize bunu sağlıyor. Ve çok geniş bir yelpazede de aynı zamanda bir kültür veriyor. Yani benim vakıfla beraber öğrendiğim çok şey var. Tarım komitesine gidip onları dinlediğimde tarımla ilgili bir şey öğreniyorum. Spora geçiyorum. Aa, adım adım varmış, İPK varmış, insanlar koşup bağış yapıyorlarmış, bunu öğreniyorum. Dönüyorum eğitim, eğitim zaten alabildiğine geniş bir alan.
0: Evet.
1: Kültür sanat, bakın Kayseri'de kültürel mirasın korunması ile ilgili çalışmalar yaptık. Dokumacılıkla ilgili sergi açtık. Çocuklara nasıl bir kültürün üzerinde oturduklarını anlattık. Onların çalışmalarını sergiledik. Yine şimdi işte fotoğrafçılık atölyeleri yapacağız. Ve bunları yaparken aslında o gittiğimiz yerleri de tanıtıyoruz. Yani Yahyalı için epey bir tanıtım yaptık aslında.
0: Evet.
1: Sergilerimizde şununla bununla. Vakıf için size başka ne anlat? Tek tek anlatabilirim. Burada yaptığımız ya, faaliyetleri
0: kazan
1: anlatabiliriz.
0: Kazan bir durum var aslında. Hem gittiğiniz ilçenin tanıtımı anlamında, tabii, hem şehrimiz anlamında. Genele baktığınızda Tohumluk Vakfı olarak birçok şehirde doğru isim nedir? Şubeleşme kelimesi derneklerde değil, değil de
1: temsilci. İl sorumluluğu gibi şu anda. Şu anda il sorumluluğu.
0: Birçok ilde sorumluların olduğunu ve derneklerin olduğunu düşünürsek sizin yaptığınız bir proje tüm Türkiye'de yankı buluyor.
1: Evet, bir de şöyle ortak projelerimiz de var zaten. Yani bu komiteler ortak projeler geliştiriyorlar. Mesela çocuklar için dijital tohum çocuklar için zamana atılan tohumlar projemiz var. Bu projede biz yani bunu vakıf geliştirdi ve şu anda bütün il temsilcileri bunu uygulayabilecek
0: amacı
1: durumda.
0: Nedir?
1: Şöyle çevre ve iklim değişikliğine dikkat çekmek.
0: Hı hı.
1: Çocuklarla yapıyoruz bunu. Karbon ve su ayak izi eğitimleri veriyoruz. Çevre ve iklim değişikliği eğitimleri veriyoruz. Tohum topu yapıyoruz. Ya da bizim yaptığımız gibi meşe palamutlarını fidelendirip, fide haline getirip onları dağıtıp onları işte köy okullarına veya gittikleri yerlerde dikmelerini sağlıyoruz.
0: Hocam millet bahçesinde de bir dağıtım yapmış mıydınız?
1: Millet bahçesinde, hayır, millet bahçesinde 23 Nisan'da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte güzel bir Yahyalı'dan düğüm düğüm hikayeler projesi yapmıştık.
0: Yani öyle bir acaba göz aşinalığımı hani bir isminizi duyar gibiyim de.
1: 23 Nisan'da neden çok güzeldi yani o projemiz çok güzeldi ama bir tohum dağıtımı yapmadık.
0: Anladım, yani çok güzel işleriniz var, bunların hepsinin altının çizilip Kayseri'de Tohumluk Vakfı diye bir gerçeği olduğunu bence bilinmesi lazım. Çünkü yaptığınız işler gerçekten öyle azımsanacak işler de değil. Şimdi fotoğrafçılıkla alakalı dün hikayenizde bir şey paylaştınız, ben bunu da merak ediyorum.
1: Şöyle
0: her alanda varsınız, her kulvarda.
1: Şimdi kültür sanata da çok önem veriyoruz. Yani bu fırsat eşitliği diyoruz ya, bizim çocuklarımızın yapabileceği birçok şey var şehirde.
0: Hı hı.
1: Ama köy öyle değil. Hele bu bizim gittiğimiz okullar köy çocuklarının okuduğu yatılı bölge okulları.
0: Aa.
1: Yani Yahyalı'nın merkezinde bir tane yatılı bölge ortaokulu var. Bünyan'ın merkezinde bir tane Bünyan yatılı bölge ortaokulu var. Tomarza'da var. Tomarza'da çalışıyoruz ayrıca biz şimdi. Buralardaki çocukların hafta sonları gidin okulda işte her biri bir kenarda bir şey yapıyor. Sanki evdeymiş gibi, yani böyle bir özel okul gibi etüt saatim şimdi, soru çözme saatim şimdi, kitap okuma şimdi, spor, öyle de değiller.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla biz onların o boş vakitlerinde onlara bir takım imkanlar götürüyoruz. Bu bazen eğitim oluyor, bazen kültür sanat oluyor, bazen spor oluyor.
0: Kazanımlar elde etmelerini
1: istiyorsunuz. Tabii ki. Şimdi fotoğrafçılıkta şöyle İlk fotoğraf makinesi nasıl bulunmuş onu anlatacak yarın arkadaşımız ve onun bir örneğini yapacaklar. Kaleidoskop yapacaklar diyorsunuz, şöyle renkli renkli görüntüyle evet. alakalı o da. O arada da Ara Güler'in fotoğraflarını dağıtacağız onlara, çektiği fotoğrafları küçük küçük. Bunları bir hikayeye dönüştürecekler. Yani o fotoğrafa baktıkları zaman ne hissediyorlar onu yazacaklar. Biz bunu yapay zekaya verip yeni bir fotoğraf elde edeceğiz.
0: Harika.
1: Çocukların hem hayal dünyasına katkıda bulunuyoruz. Hem fotoğrafçılık, işte Ara Güler'i öğreniyorlar. Hem yapay zekanın doğru kullanım alanlarını öğreniyorlar. Evet. Ki biz bunu Yahyalı'dan Düğüm Düğüm hikayelerde de yaptık. Çocuklara hayalinizdeki halıyı çizin dedik. Halıyı çizdiler. Halıyı yapay zekayla dokunmuş olsaydı nasıl görünür diye çevirdik. Ve hatta birinci, ikinci, üçüncü olan çocukların halılarını organize sanayide püskürtme olarak yapıp kendilerine hediye ettik.
0: Hocam şakın mısınız siz? Bunlar harika projeler gerçekten. Çocuklara doğru yönlere, doğru programları doğru şekilde kullandıklarında ne kadar güzel şeyler elde edebileceklerini göstermenin yanı sıra, gerçekten heyecanlandım, dilim damağıma karıştı. Şöyle bir şey de var. Şimdi çocuklara o resimlerin altına bir metin yazmalarını istemişsiniz. Kalemi kuvvetli olan yetenekli çocukları oradan çeketme fırsatınız da var. Bu çok güzel bir şey. Bu çocuk çok güzel paragraf bilgisi ya da kalemi çok kuvvetli, çok güzel bir hikaye yazmış.
1: Bakın buradan ne çıkıyor? Çocuğun kendine olan özgüveni artıyor. Halı yarışmasında birinci olan kız dedi ki ben artık her şeyi yapabileceğime inanıyorum dedi. Yani siz geldiniz yani... ve bana bu ufku açtınız. Ben birinci oldum dedi. Belediye başkanından aldı halısını. Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, Millet Bahçesi'nde. Hepimiz oradaydık. Bizim başkan oradaydı.
0: Aslında ne yapabileceğinin altını çizip tabii, bir inanç pompalamış oldunuz.
1: Tabii, güç, kendini yani fark kendine etmesine. Güven tabii. Bununla ilgili mesela kariyer eğitimlerimiz var. Biz ilk gittiğimizde tamamımız kadındık neredeyse. Çocuklar ilk defa bir doktor kadın, bir uçak mühendisi kadın, bir işletme mühendisi kadın, öğretmen kadın, bunları gördüler. Yani bu anlamda da onlara anlatımlar yaptık. Onlar da şimdi kendilerini yani bakıyorlar, olabilirim, olabilirim hissediyorlar. Hı hı. Mesela spor burslarımız var. Siz de sporla ilgileniyorsunuz. Hatta voleybola da bağlayayım ucunu. İlk olarak bu Haydi Kızlar Spora'yla başladık biz Kayseri'de. Yahyalı'daki çocuklara kickboks malzemeleri.
0: Neyse ki bir eşik atladık spor anlamında, evet, değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii.
0: Ama daha çok yolumuz var.
1: Bol futsal malzemeleri, voleybol malzemeleri, formaları, ayakkabıları götürdük verdik çocuklara. Çocuk şey dedi, bunları yıl sonunda verecek miyim? Hayır ya. Yavrum, bunlar senin. Ve bunları okulda kullandılar. Dartlar, floor curlingler. Çocukların çok başarılı oldular. Ertesi sene okçulukla ilgili malzemeler aldık. İlk defa Yahyalı'dan bir çocuk şehirdeki yarışmalarda ilk üçe girdi.
0: Ki bu yeteneği açığa çıkarmak için sadece bir malzeme teminini evet. yaptınız ve organizasyonu yani başlattınız.
1: Hocaları orada zaten, evet.
0: Peki hocam, bu organizasyonları... Şimdi duygusal sebepler var ya, hani rakamsal durumlar var, takıldığınız noktalar... her birinde de bir iş ortağı bulma imkanı olmayabilir.
1: Evet.
0: Şimdi organizasyonları gördükten sonra birçok insanın gelip ben sizin derneğiniz için ne yapabilirim? Bu kazanımlarım var ya da bu kazanımlarım yok. Ben sizin dernekle çalışmak istiyorum vakıf, dediğinde çok özür diliyorum. Vakıfla çalışmak istiyorum dediğinde nasıl bir yol izlenmesi lazım ve siz bu rakamsal problemleri hangi yollarla gideriyorsunuz? Burada mı gönüllülük esası var?
1: Bize gelen her türlü gönüllüye kapımız açık. Bağış yapmak isterlerse Tohumluk Vakfı .org var. www.tohumlukvakfi.org'da zaten çıkıyor. Bağış yapmak
0: Instagram
1: istiyorum.
0: Instagram sayfamızı da söyleyelim yeri gelmişken.
1: Instagram Tohumluk Vakfi ya da Tohumluk Vakfi _Kayseri. Bizim Kayseri'ye ait olan Tohumluk Vakfi, genel Ankara'dan götürülmekte olan vakıf tamam. merkezinin. Orada yine gönüllü olmak istiyorum bölümü de var. Yani bağış yapmak isteyene de, gönüllü olmak isteyene de
0: bir kırılım
1: hemen
0: var.
1: Oradan hemen
0: bilgilerimizi bırakıyoruz.
1: Tabii bilgilerini bırakıyorlar.
0: Kızılay'ın sistemi gibi bir şey mi? Hani gönüllülük sizin yeteneklerinize ve kazanımlarınıza ait bir şey çıktığında size bildirim mesajı geliyor.
1: Hayır. Biz direkt gönüllü olarak kabul ediyoruz. Hangi şehirdesiniz? Mesela Kayseri'de bana bağlıyorlar. Ben konuşuyorum, anlatıyorum. Ne yapmak istersiniz? Komiteler var, komitelerde görev almak ister misiniz? Aktif olarak her hafta yaptığımız toplantılara katılmak ister misiniz? Yoksa bir grupta durayım. Toplantı tutanaklarını oraya atıyoruz. Kayseri Tohumluk diye bir ayrıca grubumuz var. Orada size uygun bir şey olduğunda mı katılmak istersiniz gibi, buna göre ayarlıyoruz ve eğer aktif gruba gelirse her hafta bir toplantı yaparak orada konuşuyoruz. Bu hafta Yahyalı'ya fotoğrafçılık eğitimine gidiyoruz. Gelmek isteyen var mı, katılmak isteyen var mı? Arkadaşlardan ilgisi olanlar veya o gün bizim yanımızda olmak isteyenler bizle geliyorlar, gidiyorlar. Burada bizim bir tek araç sıkıntımız oluyor. Yani arabayla gideceğiz. Kendimiz zaten bunu karşılıyoruz. Bunu vakfa yansıtmıyoruz. Geri kalan bir yerde hani gönüllerden çok beklediğimiz bir şey yok. Verebildikleri kadar, yapabildikleri kadar. Ama mesela bunları nasıl finanse ediyoruz diye düşünüyorsanız, mesela evet, bu spor bursları için işte Bursa Eker Koşusu, Antalya'daki koşu, Avrasya Maratonu 2 Kasım'da koşuldu. Buralarda İpek adım adım da arkadaşlar koşuyorlar ve diyorlar ki ben Tohumluk Vakfı'nın adına koşuyorum, ben Çağdaş Yaşam için, ben TED için. Buralara bağışlar yapılıyor kişiye. Siz de yapabilirsiniz.
0: Çok güzel.
1: O kişi bu parayı hiç eline almıyor. Oradaki ne kadarsa o hedef bize vakfa aktarılıyor. Vakıf da zaten öncesinde diyor ki ben Tomarza'daki şu okula okçuluk malzemesi alacağım. Pardon şey, evet. İşte Yahyalı'daki de bunu alacağım.
0: Niyeti almışsınız şu, siz okçuluk
1: malzemesini. Tabii. Bunları planlı yapıyoruz yani. Bunlar planlı. Bu şeyden beklediğim bağış miktarı bu kadar. Bunu da işte buralara aktaracağım gibi. Mesela spor buslarımız bu şekilde oldu. En son Tomarza'ya, ki çok iyi Tomarza voleybolda, kızlar da çok iyi. Onunla voleybol malzemeleri aldık, file, işte kıyafetleri, formaları gelecek. Aynı zamanda masa tenisinde ilerlemek istiyorlarmış. Masa tenisi malzemeleri aldık. Okul diyor ki her çocuk akademik olarak başarılı olamıyor. Çok evet, uğraşsak da bunu yakalayamıyoruz. Ama mesela biz hani sizden de cesaret alarak spor okullarına yönelmeyi düşünüyoruz. Çocukları spor için hazırlayacağız. Bu akademik başarısı daha az olan veya bu konuda yetenekli olan çocuklarımızı da bu şekilde hazırlamak istiyoruz diyor. Bu da hoş bir şey oldu. Üst üste geldi. Şimdi mesela bu en son koşudan sonra çocukların malzemeleri gelecek ve Tomarza'ya teslim edeceğiz. Yine mesela genel kurulda benim yaptığım bir konuşma sonrası bir gönüllümüz çıktı, dedi ki siz neler neler yapıyorsunuz. Yani ben vakıf olarak evet yapıyoruz ama gerçekten bunlar gözlerimi yaşarttı. Ben Kayseri'ye kalıcı...
0: Enteresan bir şekilde sistemli ilerliyorsunuz. Yani bu projelere ihtiyaca binaen bir yerde denk gelip hadi böyle bir şey yapalım değil de çok daha sistemli. Sanki bir yıllık müfredat hazırlar ya öğretmenler.
1: Önceden planlarımızı
0: yapıyoruz. Gerçekten milli eğitimi yaptığı gibi.
1: Bu yıl neler yapacağız, bunlar aşağı yukarı belli. Biraz zaman problemi.
0: En azından bir 3 aylık projelerinizin hazır olduğuna eminim ben.
1: Mesela o toplantıda kalıcı bir eser olması koşuluyla bir büyük bir bağış aldık. Okulun bilgisayarları ta 2000 yılından beri aynı bilgisayarlar, hatta 1900'ün sonlarında yapılmış okul. Bütün bilgisayarlarını yeniledik. İlk çocukları görseydiniz oyun oynuyorlar dedim. Oynayacaklar tabii çünkü yaşıtları da oyun oynuyor o bilgisayarlarda. Evet. Sonra onları kullanarak işte teknoloji dersinde
0: yaptığınız şeyleri birkaç cümlede çok rahat söylüyorsunuz da bir okulun bilgisayarlarını yenilemek, şöyle bir düşündüğünüzde aslında çok kolay, doğru isimlere ulaştığınızda aslında çok zor. Şimdi sizin isminizi daha çok yerde görüp yaptığınız, yapacağınız şeylere eminim sunum olarak da hazırlamışsınızdır. Tabii. Gerçekten harika iş adamları var, iş insanları var Kayseri'de. O kitlelere ulaşabildiğinizi düşünüyor musunuz? Ya da ulaşmak adına herhangi bir organizasyon planınız var mı?
1: Şöyle, ulaştığımız oldu. Bir proje için aldık bir takım bağışlar ama gerçek anlamda öyle bir destek görmediğimizi söyleyebilirim. Ama bazı noktalarda yakınlarımıza gittiğimizde kimse bizi geri çevirmedi. Ama dediğim gibi...
0: Kredilerinizi kullanıyorsunuz evet, aslında tabii, değil mi? Senelerdir kurduğunuz dostluklar.
1: Bir kısmı şahsi kredi oluyor, bir kısmı evet, vakfın kredisi oluyor, bir kısmı başkanınki oluyor ya işte yönetim kurulundaki evet, oluyor. Ama sonuçta zaten böyle illaki de şu olsun, bu kadar bağış olsun diye bir derdimiz de yok. Yani biz bunu kendi kendimize de dönüştürmeyi düşündüğümüz zamanlar var. Mesela kaynak geliştirme çalışmaları yaptık biz Kayseri'de. Vakfa yük olmadan. Çünkü sonuçta diyorum ya, yani tamamı gönüllülerden oluşuyor. Bir evet, kamusal teşekkülü yeni kuruldu. Tohumluktan diye bir yer kurduk. Orada kültürel mirasımızla da alakalı veya işte Hatay'daki üreticileri destekleyen bir takım ürünler sergilenmeye başlandı. Daha çok yeni yeni. Hani oradan belki bir gelir elde edilebilir ama onun haricinde bir gelir yok, kapısı yok. Biz de düşündük ki Kayseri'de yaptıklarımızı en azından kendimiz döndürelim. Mesela
0: şimdi gönüllüsünüz diye her projeyi de siz finanse edemezsiniz ki.
1: Evet.
0: Yani umut umudunuzun kırılıp ya şunu da yapmak istiyorum ama buna da gücümüz yetmiyor noktasına gelinmesini istemem
1: işte
0: mesela.
1: O noktada gidiyoruz birilerine. Evet. Ya, oluyor olmuyor ayrı mesele.
0: Böyle düzenli kaynakları olsa böyle tabii, tıkır tıkır işleyen bir sistem.
1: O konuda da çalışıyoruz hepimizin yani tabii ki var ama hani.
0: Kaç kişilik bir ekibiniz var çok özür diliyorum.
1: Şu anda Kayseri'de 40'tan fazla gönüllü var. Harika. Ama aktif çalışan 15 kişiyiz. Aktif
0: 15 kişi
1: yani
0: de
1: çok
0: büyük bir rakam baktığınızda bir vakıf için aktif olarak çalışmak yani her şeyiyle
1: ama
0: yazışmasıyla
1: hani bağış alalım diye uğraşmıyoruz.
0: Yok hayır siz projeler üzerine yoğunlaşıyorsunuz onun çok çok net farkındayım izleyenler ve dinleyenler de öyle olduğunu düşünüyorum. Lakin bu noktalarda çözülse var ya sizin şu an bekleyen kaç tane projeniz tabii olduğunu tahmin edemiyorum ben.
1: Mesela biz yine Yahyalı'daki okula bir müzik sınıfı yaptık. Piyanoları var, bendirleri var, darbukaları var, gitarları var.
0: Harika.
1: Bir vakıf aracılığıyla bunu yaptık. Ama müzik öğretmenleri yok. Bir sene taşımayla şeyden, Erciyes Üniversitesi'nden sağ olsunlar güzel sanatlardan öğretmenler geldi. Çocuklara koro çalışması yaptırdı, ettirdi ama işte bir yerde tıkanıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani bunu
0: sürdürülebilirliği galiba.
1: De konuştuk. Evet yani bir müzik öğretmeni atanması konusunda ama işte Yahyalı'nın da köylerinde çok ihtiyaç var. Dolayısıyla o zorunlu öğretmenleri oralara gönderiyorlar. Yahyalı'nın kendisinde olan birilerini bulmak lazım. İşte bu noktada daha çok insan lazım.
0: Yani farklı protokoller imzalanmalı işbirliklerinde. Acaba ben bu projeyi kimle yapacağım dememeli. Değil mi? Yani bu şekilde bir sistem ilerlemeli.
1: Tabii. Yani mesela yola çıktığınızdaki durumla ilerlerken de farklılıklar olabiliyor. Yani verilen sözler bir noktada yerine gelemeyebiliyor çeşitli sebeplerde. Ya da mesela bir projeye başlıyorsunuz da o proje orası için uygun olmuyor. Mesela bir tarım hayvancılıkla ilgili bir projeye başladık. O okulun yanında bir yere arpa ekildi. Oradan işte o hayvanlara verilecekti falan. Fakat iklim o kadar kötü ki çocukların
0: uyum sağlayamadı.
1: Olmadı. Onu yapamadık. Yani arpadan istediğimiz verimi alamadık. Topraksız tarım yaptık. Evet marul yetiştirdiler. Yani herkes topraksız tarım deyince sanki işte basit bir olaymış gibi görüyor ama değil aslında. Ama
0: çünkü pamuğun içerisinde fasulye filizlendiren bir nesil olduğumuz için.
1: Bir sürü ilacı susumusu ayarlamaları var. Hastalıkları var. Dikkat edilmesi gerekiyor. Ama çocukların kafasında bunu oluşturabildik. Yani yarın öbür gün köyünde
0: Işık
1: tarım yapmak
0: bıraktınız.
1: İsteyen olursa böyle bir şey var ve bundan yüksek verim almak mümkün. Bunu gördüler. Gibi hani yolda da bazen aksaklıklar olabiliyor demek istiyorum. Yani bir projeye başlıyorsunuz ama sonu istediğiniz gibi gelmeyebiliyor. Ama çok güzel, çok başarılı olduğumuz projeler de var.
0: Projeyi ilerletemeseniz de en son bu arpa projesi için söylüyorum. Siz tohumları ata ata. Ne zaman filizleneceğini, yeşilleneceğini.
1: O noktada da işte
0: mevsimsel bakın, faktörler gösterecek vakfın, öyle değil mi?
1: Evet. Vakfın kara hindi Bahadır simgesi. Şu baharda sarı sarı açan papatya sonra.
0: Sonrasında hani üfleriz.
1: İşte o üflediğimiz tohumlar saçılsın.
0: Evet.
1: Bir takım şeyler bir yerlere bırakıyoruz. Çocukların kafasında bir takım izler bırakıyoruz. Kalıcı eserler bırakabiliyoruz. Spor malzemeleri gibi, işte müzik sınıfı, bilgisayar sınıfı gibi.
0: Evet. Ufuk açıyorsunuz aslında. Hayallerinin şöyle değil de daha şöyle olabileceğinin
1: altını
0: çizmek gibi.
1: Öyle olması lazım ama yani bir fırsat eşitliği için bu lazım. Devletin bu konuda desteğe ihtiyacı çok. Çocukların bu konuda desteğe ihtiyacı. Zaten sivil toplumun bir anlamda görevi bu da var. Yani yanlış gidenleri bildirmek olduğu kadar hani olana da destek olmak, ilerletmek görevimiz de var. Nasıl mesela depremde değil mi sivil toplum kuruluşları?
0: Tabii ki.
1: Ben o gece, o sabah daha doğrusu gece şey yapmadım çok. Dedim tamam çok şiddetli oldu ama Kayseri deprem bölgesi değil bize bir şey olmaz.
0: Evet.
1: Çocuklar da evdeydi hatta. Ama ertesi gün öğlede de sallanınca dedim bu niyeti bozuk ve zaten şey çok kötü.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Yani yaşananlar zaten çok kötü. Bir arkadaşım vardı çay bağlarında. Hep beraber oraya gittik. Ben onları o gün orada bıraktım. Akşam Türk Kadınlar Birliği, tohumluk, ziçev hep beraber
0: ne
1: araba yüklüyorduk. Elbistan'a yüklüyorduk. Hemen hemen aldık. Hemen kıyafet topladık. Ha işte yerine ulaşmamış da yok yerde. Bir kişi yattıysa o gece sıcak. Bir kişi bir tanesini giydiyse bırakın geri kalanlar çöp olsun hiç önemli değil. Bunu da yaptık vakıf olarak. Ankara'da Ankara'da da ekip oluşturuldu. Orada toparlandı. Bütün malzemeler dağıtıldı. Yani sivil toplum olarak ne bileyim Kadınlar Birliği tohumluk olarak şeye gittik. Maraş'a gittik. Maraş'ta bir köyde Mantı yaptık, yedik hep beraber. O mantı nasıl çoğaldı inanamazsınız. Yani o gün...
0: Rabbim çoğaltıyor değil mi?
1: Yani bir
0: niyet
1: değiş,
0: halis
1: bir
0: olunca.
1: Yani biz böyle 200 kişilik falan gitmiştik. Orada bir Karaman Belediyesi'nin büyük ocakları ve şeyi vardı, tenceresi vardı.
0: Evet.
1: Koyduk suyu, koyduk salçayı, attık mantıları. Allah'ım geliyor, geliyor. Oradan köyden duyan geliyor, yukarıdan geliyor. Suriyeli ayrıca onları ayırmışlar. Onlar bir yerden geliyor.
0: Acaba yetecek mi diye
1: vallahi
0: dua ede ede.
1: Vallahi yetti.
0: Annemin bir lafı var. Azlıkla bal helvası, çoklukla kar helvası diye. Rabbim ona bereketini verdi orada.
1: Demiyorum.
0: Herkesin yani tatması için gerçekten, evet, bereketleniyor ya.
1: Evet. Mesela tiyatro faaliyetlerimiz oldu. Bizim vakıfta iki gönüllümüz ki çok başarılılar. İkisi de çok güzel tiyatro oyunları yazdılar. Dünyayı kurtaracağız. Dünyamız her şeyimiz. Dünyamızın mirası. Dünyamızın mirası Gordion'la ilgili. Biliyorsunuz o UNESCO tarafından koruma altına alındı Gordion. Orayla ilgili bir oyun yazdılar. Büyükler de daha çok oynuyor. Dünyamızı kurtaracağız da mesela Vişneliköy oynadı. Şeyde köy halkı kendi oynadı. İzmir'de.
0: Çok güzel.
1: Evet. Dünyamız her şeyimizi de biz burada Yahyalı'da çocuklara oynattık. Yine çevre ve iklim değişikliğiyle alakalıydı. Toplumsal cinsiyet eşitliği de vardı içinde. Çok güzel bir oyundu. O çocuklar buraya geldiler. Burada o zamanki İl Milli Eğitim Müdürü'nün himayesinde galası yapıldı. Valimizin eşi vardı, belediye başkanlarının eşi vardı, askerlerimizin, komutanlarımızın eşleri vardı. Sonra o çocukları aldık. İşte TED'de oynadılar, ODTÜ'de oynadılar.
0: Turneye çıktılar resmen.
1: Tabii. Kendi yaşıtlarını oyun oynadılar. Çok da başarılıydılar. Çok güzel geçti. Bu tür faaliyetler bizde oldu. Onlara tiyatro götürdük. Sağ olsunlar, Erciyes Üniversitesi'nin bir grubu var. Geldiler, çocuklarla oyun oynadılar. Yine Erciyes Üniversitesi'nden müzik hocalarıyla gittik. Ritim çalışmaları yaptık. Aldık AGÜ'ye getirdik. Aldık bilim merkezine götürdük. Bilim merkezini aldık, okullara götürdük.
0: Vallahi çılgınsınız.
1: Erciyes Koleji kendi 80 kişilik bilim grubuyla aynı yaştaki çocuklarla gitti. Orada deneyler yaptı. İşte iletişim eğitimleri verdik. Nezaket eğitimi verdik.
0: Bir dakika. Tiyatroyu bir bırakmayalım.
1: Tiyatroyu bırakmayalım.
0: Evet, tiyatroyu bırakmayalım. Çünkü sizin söz etmediğiniz bir şey var.
1: Peki.
0: Siz de bir tiyatro oyunu yazdığınızı ve oynadığınızı söylediniz.
1: Evet.
0: Bu nasıl çıktı ortaya?
1: Şimdi o Türk Kadınlar Birliği'nin 100. yılı, Cumhuriyet'in 100. yılıydı. Zaten Türk Kadınlar Birliği de Cumhuriyet'le yaşıt. Yani öncesinde kurulmaya çalışıyor ama olmuyor. Ertesi yıl 1924'te de Türk Kadınlar Birliği kuruluyor.
0: Hı hı.
1: Düşündük ki bir şey yapalım ve bunu analım. Hem Cumhuriyet'in 100. yılına hitap etsin, hem de kadınlara hitap etsin. İkisi bir arada olsun, ne olabilir diye düşündük ve Kayseri'nin öncü kadınlarını araştırdık. Kayseri'nin ilk kadın milletvekilleri, biliyorsun 1934'teki kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildikten sonra 35'te hemen seçimler yapılıyor ve Kayseri'den Ferruha Güpküpoğlu o ilk 17 kadın milletvekilinin, daha sonra 18 oluyor ama arasına giriyor. Mesela Ferruha Güpküpoğlu çok önemli bir karakter, çok büyük bir değer. Hem Kurtuluş Savaşı'nda yaptığı çalışmaları var, hem de arkasından milletvekilliği var. Onun hayatından, hayatını derledim diyelim, yani çok değişik kaynaklardan araştırarak ona biraz da kurgu yaparak bir kadın olarak meclise nasıl geldiğini, yani bu Osmanlı'dan
0: kurguyu
1: çıkış...
0: Kurguyu falan nasıl yaptınız? Hani ham bilgiler var elinizde de bunu tiyatro oyununa evirmek nasıl bir şey?
1: Yani o işte biraz düşündük. Yani şimdi...
0: Rabbim bir güç kuvvet gönderiyor herhalde.
1: Ya içine girdikçe mesela o arada Tohumluk içinde, Yüzyılda Yüz Kahraman projesinde Cumhuriyet'in kuruluşuna katkıda bulunmuş insanları da çalışmıştım. Yine orada da daha çok Kayserilerden ve kadınlardan çalışmalar yapmıştım. O da vardı, böyle bilgilerim tazeydi. Mesela Ferruha Güpküpoğlu'nun meclisteki yeminiyle başlattım. Ve dedim ki peki ama ben bir kadın olarak buraya nasıl geldim? Ondan sonra dönüp işte çocukluğu geçirdikleri Ermenilerin yaptığı tren sabotajında annesini kaybetmesi, abisini kaybetmesi, İzmir'e gitmesi, gelip Kayseri'deki durumu görmesi, Kayseri'nin o zamanki işte koşulları, Kurtuluş Savaşı'ndaki hali, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Şubesi'nin buradaki şubesini kurmaları, buradan Ulukışla'ya silahları götürmeleri, çok büyük bir hikayedir bu.
0: Bu oyun neden turneye dönüşmedi ya da dönüştü mü?
1: O 100. yıl için yapılmıştı. Orada durdu ama Şükrü Bey'le konuştuk.
0: Her şeyde
1: hazır. Kültür müdürümüzle. İnşallah
0: evet.
1: 8 Mart'ta yine oynayalım dedi.
0: Evet.
1: Evet bu.
0: Hatta okullarda da yapılmalı.
1: Yapılabilir tabii.
0: Yani çok güzel oldu. Kaç kişilik bir oyuncu kadrosu? Tek
1: dört
0: karakter
1: kişilik, ben iki karakteri oynadım başında ve sonunda. Bu Ferah Güpküpoğlu şey anlattı. Yani savaşta buranın nasıl bir lojistik merkezi olduğunu, buradan ürünlerin nasıl gittiğini, hem dokumaların hem yiyeceklerin Sakarya Savaşı'na nasıl gönderildiğini, bütün onları anlattı. Mesela İlmiye Bergman, Mola ailesinin ve Kayseri'nin Kara Mehmetler çok büyük bir ailesi, evet. İkisi de onların oğlu Almanya'da eğitim gören, ilk Türk mühendisi olarak Hava İkmal'de çalışmaya başlayan, çıraklık okulunu kuran Alaaddin Berkman'ın karısı. O da Cumhuriyet'ten işte birkaç yıl önce doğmuş ve 99 yaşına kadar yanılmıyorsam yaşamış, öyle 9 tane cumhurbaşkanı falan görmüş bir kadın. Ona da Cumhuriyet'in kazanımlarını anlattırdım. Yani memleket hastanesiyle başlıyor, tayyare fabrikası, Bünyan'daki elektrik santralı, Sümerbank bez fabrikası ve bunların hayata, yani Kayseri'nin hayatına nasıl etki yaptığı.
0: Evet.
1: Halk evlerinin açılması, köy enstitülerinin açılması, yani bu Kayseri'deki
0: bayağı bu devrim niteliğinde adımlar yani anlattı. Bunlar. Evet. Bunları izlemeyi gerçekten çok isteriz.
1: İnşallah
0: yani.
1: Yine oynayalım.
0: Sevgili yönetmenim Merveciğim, sen ne düşünüyorsun? Yani bu kadar güzel bir çalışma yapılmış, derlenmiş, kostüm vesaire her şey var, evet, tamamlanmış.
1: Evet.
0: Yani deponuzda durması zaten yerine neden biz izlemiyoruz?
1: Hani oyundan çok bir anlatım, yani gelen hikayesini anlatıyor.
0: Hiç fark etmez. Tabii. Bunları gerçekten bilinmesi gereken, evet, detaylar.
1: Biliyorsunuz Jale Baysal yine ilk kütüphanecimiz Kayserili ve Leman Cevat Tomsu da ilk kadın mimarımız, ki mimarlık da çok önemli. Yani o zamanlar tamamen erkeklerin olduğu bir yerde bir kadın,
0: erkek egemen bir mesleğin
1: beraber,
0: evet, kadın tarafından icra edilmesi zor.
1: Onları da şöyle, hani Cumhuriyet'in çocukları bunlar. Cumhuriyet ilan edilmiş. Biri biraz daha varlıklı, diğeri daha zor durumda, ama işte Kayseri Lisesi'nde kızlarla erkekler bir arada okuyabildiği için Cumhuriyet'in imkanlarıyla oradan yetişip işte İstanbul'a gidip biri kütüphaneci oluyor, ilk kütüphaneci, biri ilk kadın mimarımız oluyor. Onları da o mimaride birleştirip
0: anlattık. Yani şu an Kayseri Lisesi'nin bile hala aktif olduğunu düşünürsek canlı canlı oralarda bile acayip projeler gerçekten yapılabilir.
1: İşte ama o kadar çok işimiz oluyor ki.
0: Bu raflarda kalmasın bu projeler.
1: Kalmasın
0: gerçekten.
1: İnşallah. Bir de şeyimizi yapmıştık. Depremzedeler yardım için Türk Kadınlar Birliği tarafından Renktepeşi organizasyonla beraber Töre diye bir oyun oynadık. Orada da bir nene karakteri var. Neneyi de oynamıştım. O tamamen depremzedelere yönelik. Hem işte gelenler oyuncak getirdiler, hem bağışlar oldu.
0: Hem motivasyon olsun, hem de, evet, güzel bir yardım etkinliği.
1: Öyle de bir oyunumuz oldu.
0: Vallahi bu gerçekten tiyatroların devamı gelsin. Her şey de hazırken işte, tekrardan sergileyin bunları.
1: İnşallah. Şimdi bir yandan annesiniz. Benim üç çocuğum var. Üçü de ikisi maşallah şehir dışında, biri yurt dışında. Hani evladım, yaşlı babam var, halam var, kardeşim, arkadaşım, yani bunların
0: kadın
1: haricinde de
0: şeysin.
1: Bunların eşim, tabii o da var. Bunların haricinde iki tane dernekte gerçekten çok aktif çalışıyorum. Birini bırakıp birini alıyoruz neredeyse yani. Bu arada da işte onu da planlayalım, bunu da yapalım. Daha büyük, böyle yukarıdan bakmak gerekiyor. Bazen gerçekten şeyde kayboluyoruz yani.
0: Tamam, tekrar bu tiyatroları, bu anlatımları yapmak için sizin kaç tane daha gönüllüye ihtiyacınız var mesela?
1: Gönüllüye
0: ihtiyacımız. Gönüllü olalım.
1: Tabii siz hemen bekleriz. Lütfen gönüllü olun. Yani zaten olun. Size bu bir yükümlülük getirmiyor. Ama işte diyorsunuz mesela
0: ya, ben ruhani olarak insan kendini iyi hisseder. Hani böyle bir yattığında, hani bu insanlık için ne yaptın, kendin için ne yaptın, çevren için ne yaptın diye bir sorgulamalı ya insan. Ya bugün de dişe dokunur hiçbir şey yapmadım demek yerine. Yakın zamanda mesela bir voleybol maçı düzenleyeceğiz.
1: Tabii.
0: Çok da güzel bir anlaşma yapmışsınız. Ya orayı duyduğum an zaten, hani spor denince ve bu tarz kampanyalar, evet, yardım kampanyaları deyince kesinlikle ben şey yapamıyorum, kayıtsız kalamıyorum. Kalınmaması da gerektiğini düşünüyorum her şeyden önce. Bu organizasyonumuzu yapalım. Ben de duyurularını yapayım inşallah. Tamam. Instagram sayfamızdan daha farklı bir kitleyle taleplere yönelik pro maçlar, başlangıç, amatör maçlar. Hatta taşımalı neli, böyle hiç bilmeyen kişiler de gelsin oynayabilsinler. Ya böyle organizasyonlar yapılsın.
1: Mesela biz burada niye çıktık? Bakın Tomarza'da Zaman Atılan Tohumlar Projesi'nde bir kütüphane oluşturacağız. Çocuklar için orada çevre ve iklim değişikliği kitapları olacak.
0: Hı hı.
1: Renkli renkli çok güzel kitaplar var, evet, anlatan, işte akıllarında kalsın diye. Yani bir eğitimi yaptınız, gittiniz, bitti. O çocuk onu o gün dinledi. Biraz ilgisi varsa tamam, ama
0: aynen,
1: en azından kütüphanede bir gördüğü zaman "aa, bu da neymiş" diye şöyle kitabın sayfasını
0: bir
1: kaldırsın diye.
0: Hı hı.
1: Bu noktada dedik ki diye vakfa yük olalım, voleybol maçları yapalım. Bir takım kurduk. iyi bir takımımız da var ama bizden oluşan, hani biz şimdi benim yaşım itibariyle de yani zor bir şey ama
0: yaşınızda hiçbir şey yok maşallah. Böyle de enerjimiz bir takım olmuş.
1: Sağ olsun Erciyes Koleji'nin spor bölümü bize şeyini verdi.
0: Kapılarını açtı.
1: Evet tabii ki yani çok cüzi bir miktar, kişi başı işte 200 liraya gelecek insanlar bir voleybol maçı yapacak. Zaten yapıyorlar. Yani Kayseri'de
0: evet,
1: de
0: biz o paraları veriyoruz zaten.
1: Yani zaten oynamak
0: haftada
1: için bu para veriliyor.
0: Gidiyoruz.
1: Sadece vakıfla olacak. Hatta mesela vakfın takımıyla da oynamak zorunda değil. Atıyorum sizin takım muhasebecilerin takımıyla oynasın. O takım bir şey kolejinin maçı.
0: İki takım birlikte de gelebiliyor
1: tabii,
0: muyuz
1: tabii,
0: mesela?
1: Tabii.
0: Gelelim orada oynayalım tabii, mesela.
1: Tabii. Onlar vakfa bağış olarak gidecek. Onlar da Tomarza'daki çocuklara kitap olarak dönecek.
0: Harika, çok güzel. Başka bir sahayla da anlaşsak mı? Haftada iki yapılsın mesela. Yani 15 keşke, değil mi?
1: Keşke. Hani biz biraz da böyle seyirci de olabilsin diye düşündük. İşte alkışlayalım. Biz de gidelim, destek verelim. Yaptıkları için insanları alkışlayalım değil mi? O da orada bir
0: çok güzel
1: şey yapıyorlar.
0: Çok güzel. Furkan'cığım konuyu anladın, dinledin. Akşam da ileteceğim sana inşallah, yarın akşam. Ben sizi tanıştırayım.
1: Tamam.
0: Birkaç kişiyle.
1: Tamam.
0: Olur mu?
1: Tabii ki. Tabii ki. İsmail Yıldırım'dan da söz aldım biliyorsunuz. Voleybol il temsilcisi.
0: Evet.
1: Gelirim dedi. İşte maçta yaparız dedi.
0: Amatör bir turnuva yapacak. Sözü var.
1: Tamam, ne
0: ben
1: güzel.
0: Ben istemiştim, talep etmiştim kendisinden. Sağ olsun kırmadı. Ocak ayından itibaren, yeni yılı itibariyle çok güzel amatör bir turnuva yapacak. Böyle özel bir şeref maçı gibi bir şey. Güzel bir isim
1: ne
0: konularak
1: güzel.
0: Bence çok tatlı bir adım atılabilir.
1: Ne güzel. Şahane.
0: O zaman organizasyon detaylarını öğrendiğimizde Tohumluk Vakfı'nın iki takımıyla, güzel formalarıyla birlikte, ayrımlarıyla bence çok güzel organizasyonlar yapılır. Ay, Tohumluk Vakfı'nın sporsal etkinliklerini ben mi yürüsem, ne yapsam?
1: Tabii ki.
0: Güzel projeler üreteyim, işbirlikleri yapayım.
1: Tohumlukvakfi.org'a giriyorsunuz, gönüllü olacağımı işaretliyorsunuz, formu dolduruyorsunuz. Başvurunuzu tamamladığınızda bana geliyor zaten.
0: Ben bunların hepsini yaparım.
1: Lütfen, teşekkür ederim.
0: Ben bunları yaparım. İnşallah bugün itibariyle gönüllü olacağımın da bilgisini vermiş olayım. Valla bu tarz sporsal şeyleri destekleyebilirim. Belki hiç ummadığım şeylerde de destek verebilirim.
1: Tabii ki.
0: Kazanımlarımı
1: aktarmak
0: isterim.
1: Herkesin yapabileceği bir
0: insanlara.
1: Şey var. Yapmak istesin yeter ki. Yani çok suskun arkadaşlarımız var mesela, geliyorlar bir şey yapmak istiyorlar ama ne yapacaklarını bilemiyorlar.
0: Evet.
1: Mesela ben de hani bir çok büyük bir aktivitem olmadı ilk başlarda. Sekreterliği aldım, şeyim iyidir, bilgisayarım iyidir, işte Word, dokümanlar, raporlamalar, şunlar
0: güzel.
1: Bunlar derken işte başkan Ankara'ya tayin oldu, gidince dedi ki efendim siz bunu yaparsınız. Ve ben geçtim ve işte yapılıyor, oluyor yani.
0: Evet.
1: İçine girdikçe daha çok şey yapabiliyorsunuz.
0: Tabii canım, deneyimlemeden neye gücünüzün yetip yetmeyeceğini bilemezsiniz.
1: Hele orada gidip çocukları görün, tekrar gitmek için can atarsınız.
0: Değil mi? Parçalamak istiyor insan kendini. Benim bu pastacılık yaptığım süreçte mesela engelli kardeşlerimizle online olarak çok güzel workshoplar yaptık, yetişkinlerle, çocuklarla. Çok iyi öğrencilerim var, şu an pastacılık yapmaya devam ediyorlar. Çocuklarda benimle birebir aynı ürünleri çıkarabilen çok küçük çocuklar vardı. Doğru yönlendirmeler söyledim. Yani yetenekleri orada yaptığınız küçücük bir organizasyonda, küçücük bir workshopta bile o kadar açığa çıkarma şansınız var ki. Bunun için bol bol bunlardan yapılırsa gerçekten harika işler çıkar. Hiç pasta yemeyen çocuklar var mesela. Hayatında hiç pasta yememiş çocuklara
1: yani,
0: ulaşılabiliyor.
1: Bizimkiler yatılı onlara, olduğu için
0: yani,
1: onların oluyor pastaları. Ama mesela hiç görsel sanatlar çalışması yapmamışlardı. Resim öğretmenleri yoktu biz gittiğimizde. Ne yaptık? Gazoz kapaklarından tablo yaptık. Gazoz kapaklarını büktüler, yapıştırdılar silikon tabancalarıyla.
0: Evet,
1: onları boyadılar tablolara ve ceviz kabuklarından. Ceviz kabuklarını da aynı şekilde. Makine ellerinden alamadık. Ben de yapayım. Ellerine birer tane şöyle tahta plaka veriyorsunuz beyaz. Şurada gazoz kapakları. Gazoz kapakları bükülüyor, silikonla yapışıyor ve boyanıyor.
0: Ya,
1: şahaneydiler.
0: Ya.
1: Desen tamamlama yaptılar mesela. Halı motifleri verdik. Hadi sen olsaydın bu halıyı nasıl devam ettirdin? Yani şu resmin şurasını görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Bundan sonrası size

0: olsaydı ne olacaktı? Atıyorum bir çocuk daha fazla bu yapacaktı anlamda, hani gibi.
1: Heyecanlarını söylemek istiyorum. Yani başta örnek şöyle olarak gösteriyorum. Ama,
0: oradan işte ilerlediğimiz
1: yapıyorlar
0: için.
1: Yapıyorlar yani çocuklar. Yaptılar da çok güzel de oldu.
0: İşte bu kadar yani. Küçücük şeylerle dokunduğunuzda çocukların yaratıcılıklarına, çocukların yeteneklerine, çocuklarınızın hayallerine aslında güzel güzel tohumları ekiyorsunuz. Çocuklar daha geniş bakın.
1: İnşallah yapabilirler. Mesela İngilizce kursları verdik. Onlar için İngilizce çok geri planda aslında. Yani birçok şeyden çok daha geri planda. Ama orada çok Yahyalı'da mesela çok büyük bir potansiyel, turizm potansiyeli var. Şelaleler başlı başına çok güzel.
0: Evet.
1: Bilmiyorum kartünellerini duydunuz mu? Yaylaları, şunları bunları, yani muhteşem yerler oralar.
0: Evet, burnumuzun dibinde ama gitme fırsatımızın i̇şte böyle bir sorumuzun hani, olduğunu düşünmüyorum.
1: Kartünellerini düşünebiliyor musunuz? Vadi, ırmak var. Kışın kar yağıyor. İşte kar kapatıyor Aksu'da.
0: Evet.
1: Yazın yani işte baharda aşağıdan su karı eritmeye başlıyor ve yukarınız kar. Siz aşağıdan yürüyorsunuz. Endemik bitkiler var mesela Yahyalı'nın Aladağlar oralarda. Yani bütün bunlar çocuklarda çok değişik şeylere sebep olabilir. Keşke hani İngilizcelerini ilerletseler, turistlerle görüşebilseler. Bu konuda da çalışmalar yaptık. Geçen sene 7-8 tane üniversite öğrencisiyle beraber gittik ve temel İngilizce kelimelerini geliştirdik. Temel cümlelerini geliştirdik.
0: Cümle yapıları vesaire.
1: Yine bilgisayarlar aracılığıyla CS College ile bağlantı kurduk. Oradan hocalar çocuklara bir ay süreyle 3'er saat haftada 2 defa ders verdiler.
0: Online görüşmeler gibi yapıldı.
1: Tabii.
0: Aa, harika.
1: Tabii, bilgisayarlar da işe yarasın. Değil mi? İşlere de yarasın. Tabii ki yarıyor, ayrı mesele ama.
0: Evet.
1: İşte bu okulların hep şey problemleri var. Yani öğretmenler sürekli olmuyor. Bilişim öğretmeni bu sene geliyor. Seneye yok. Müzik öğretmeni işte varsa
0: aslında tam bir şeyler görsel, tabii, meyve verecek, yani, oluşacak.
1: Ama işte insanlarımızın da yapısı, yani orada kalmak istemediklerinde çeşitli yollara başvurarak böyle şeyler olabiliyor.
0: Aslında çok güzel adımlar atmışsınız. Yaptığınız her projeden sonra mesela şu halı projesini söylediniz. Halılar dokunduktan sonra belediye başkanımız, valimiz, valinin eşi vesaire. Yani olur. İnşallah olur.
1: Mesela bakın
0: güzel bir manifest yapalım.
1: Halı projesinden sonra biz Kültür Yolu Festivali'ne kabul edildik. Başvurduk Kültür Müdürlüğü'ne. Kayseri Kültür Yolu Festivali'nde Talas'taki
0: konserler sanat falan yapıldı. Tabii, gündüz etkinlikler
1: işte,
0: vardı.
1: Talas Sanat Galerisi'nde, Tol Kilise'de halı dokumacılık sergimiz oldu. Şöyle, kültürel mirasın da kaybolmasına karşıyız. Onu da koruyoruz. Kültürel mirasımız içerisinde Yahyalı'da dokuma, halı dokuması. Mesela çarpanalar var, biliyor musunuz? Türkmenlerin böyle daha çok ev içinde kullandıkları bağlama kuşaklar. Hı hı. Bunlar işleniyorlar. Bunların dokumasının bir tekniği var. Kolanlar var. Hayvanlara bağlananlar, işte yük taşıyanlar, daha ağır olanlar. Bütün bu dokumacılıkları şeyleri, örneklerini getirdik.
0: Sivas'ta da çok aktifti. Ben Kayseri'de de görüyorum. Ben Sivaslıyım mesela. Sivas'ta o yöresel renkler, bordolar, lacivertler, yeşiller ki hep bitki kökleriyle renklendirilmiş, tabii. iplerden yapılmış dokumacılıklar. Şunu söyleyeceğim, işte siz bu organizasyonları yaptığınızda aslında devlet erkanına da çok rahat bir şekilde ulaşıp sonrasında ortak projeler yapabiliyorsunuz. Hani bunların hepsi tıkır tıkır bir sistemle proje yapıldı. Politik insanlarla, bilindik insanlarla, hatta influencerlarla biliyorsunuz çok daha farklı kitlelere ulaşabiliyorsunuz. Yani aşama aşama projeyi üret. Projenin gerekli şeylerini bir araya getir. Sonrasında projeyi gerçekleştirdikten sonra bir sunum, lansman süreci olsun. Orada da medyatik isimlerle bir araya gel gibi gibi gibi. Sonrasında diğer şehirlerde ya da ilçelerde gerçekleşsin.
1: Yeni olması vakfın tanınırlığını.
0: Yani yeni olmasına rağmen harika işlere imza atmışsınız.
1: Işte, Kültür Yolu Festivali'nde mesela biz gelen herkese kolan dokuttuk. Mesela. Halı dokuttuk. Ve yazmacılık atölyesi yaptık. Herkesin birer tane yazma basılmış çantası oldu gitti.
0: Ya,
1: bütün kilimlerden örnekler verdik. Kayseri'nin civar ilçelerinde de yapılan kilimlerden, halılardan örnekler verdik. Anadolu motiflerinin her birinin bir anlamı var. Bir eli belindenin, bir koç boynuzunun, bir sıralı gözün. Bunların hepsinin anlamlarını içeren büyük bir bölümümüz de vardı. Onun için Minerbek hocamız Ankara'dan geldi. Gelenlerin hepsini o anlamları anlattı. Bir halı ilk dokunduğunda şöyle halıya baktınız, o halının bir hikayesi var. Orada anlatmak istediği bir şey var. Onu dokuyan kız oraya bir sandık motifi ya da küpe koyduğunda artık benim çeyizim hazır, ben evlenmeye hazırım demek.
0: Aa, eski mesaj yöntemlerini gördün mü Merve? Mesajlar nasıl veriliyor? Halılar üzerinden veriliyor.
1: Gösterge bilim tabii. Çok mesela iyi. Seccadeyi yapmışlar, iki tane seccade. Birini gelin için, birini güvey için yapmışlar.

0: işte nazarlıklar koymuşlar, aşk ve birleşim koymuşlar. Bütün bunlar.
1: Evet, çiçekler var vesaire.
0: Yani onların bu hepsinin haline bir amacı var. Onu o halıya göre şekilleniyor. Zaman, onun işte bir gelin güve için yapılmış ilk seccade olduğunu anlıyorsunuz. Öteki işte dualarını mihrap koymuş, yanına ejderha ayakları koymuş, korunsun duası. Kimse kem gözle bakmasın diye tekrar çiçekler koymuş, nazarlıklar koymuş, bukağı koymuş. Bukağı atın ayağına gitmesin diye bağlanan, eşim gitmesin, başkalarına bakmasın diye bukağı koymuş gibi. Bunları hep Kültür Yolu Festivali'nde bunları da paylaştık. Tatlı. Çok da güzeldi.
1: Annelerimiz hepimizin eline bir etemin verdi. Kesinlikle örnek elinde çarpıları yapa yapa yapa. Gerçekten çok zor da bir şey. Nasıl da sabır isteyen
0: çok
1: bir şey.
0: Çok zorları mesela çarpana çok zor. O dediğim evdeki daha işlemeli olanlar bayağı bir zor. Bu da kadın, Türkmen kadın gittiği yerde yani yere bir kazık çakıyor. Birini de beline bağlıyor. Şurada kartlar var. Kartla diyor o zaman deriler var o zaman. Hı-hı. O derileri üçleri, beş geri, ikisini iki ileri, ikisini beş geri yapıp orada size değişik motifler çıkartıyor. Şunu nasıl yaparsın? Orada koyun mu meledi? Burada çocuk mu ağladı?
1: Ha, biz de hiçbir şeye yetişemiyoruz şimdi değil mi? Günü planlayamadık şöyle böyle. İşte o yokluk içerisinde bile yapmak isteyen insan hakikaten
0: veya
1: yapıyor.
0: Hani niye o kuşağa öyle bir süsleme yapmışsın? İşte kadın bütün şeyini, içindeki duygularını ki kadınlar o zaman çok da konuşamıyor. Şimdi bizim
1: evet,
0: sesimiz çıkıyor.
1: İkinci sınıf insan muamelesi gördükleri
0: yani
1: için.
0: Yani işte hani bütün duygularını bunlara aktarmışlar.
1: Ama ne kadar güzel, duygularını aktarmak için bir vesile bulmuşlar ve bunu sanatla birleştirmişler. Evet. Şimdi de aranıp bulunması eserler
0: i̇şte
1: yani çok zor.
0: Bunlar da kırsalımızın sanatı. Biz de bunları yine sahip çıkıyoruz. Kaybolmaması için uğraşıyoruz. Hatay'da Dijital Tohumlar Filizleniyor diye bir projemiz var. Bu proje kapsamında Hatay'a ziyaretler yaptık. Eğitimler aldık, mentorluk eğitimleri aldık. Oradaki küçük işletmeler ve kadın üreticiler için dijital medya kullanımı ta Etsy'ye varan yani ihracata varacak şekilde eğitimlerini harika yapacağız, tamamlayacağız, destek olmaya çalışacağız. Bununla ilgili işte projemiz var. Dijital Tohumlar Filizleniyor. Yine orada buradan ipler gönderdik. Kalı dokuma yaptılar sedirler için. İşte çarpanı atölyesi yaptılar. Yine gönüllerimiz Ankara'dan gitti. Bir şekilde dokuna dokuna küçük küçük inşallah sonu iyi olur. Hani o bir fikri uyandırır. Belki o ileride bir fikir uyandırır. Yani şimdi bir yere varmış olması gerekmiyor. Belki ileride o çocuğun kafasında kooperatif çizgi eğitimi verdirdik mesela. O bir kooperatife
1: çok
0: dönüşür.
1: Çok önemli.
0: O bir topraksız tarıma dönüşür. O bir spor faaliyetine dönüşür.
1: Ya işte tohumu ekip nereden ne çıkacağını artık zamanla görülecek. Hani zamana ihtiyaç var. Bir de kadınların bu yaptıkları el emeği, göz nuru ürünleri var. Biliyorsunuz çok daha farklı şeyler çıktı. Eşarpları vesaire ebruli sanatıyla birleştirip internet sitesinde vesaire. Kaymay'ın çok güzel bir sergisi vardı. Kesin katılmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Oradaki ürünler ne oluyor? Hem Türkiye pazarında hem de dünya pazarında satılması için harika bir sistem kurulmuş. Evet. E38 o tarz 38, bir şeydi evet, herhalde değil evet mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bana da çok güzel eşarplar ama hediye ettiler orada. Ben, bir işbirliği kurulabilir mi acaba orada diye.
0: Tabii tabii, biz mesela halı sergisinde bu tek tek motifler diyorum ya. Mesela niçin sizin
1: kurdelayla bir tablo vardı hocam, hatırlıyor musunuz?
0: Evet.
1: Yani çok insan güzel nasıl yapmış tabii, bunu yani falan diyorsunuz.
0: Kaymeklerin de çok güzel eserleri olabilir.
1: Ne kadar bir süre.
0: Mesela ben neden odanızda bir tane eli belinde olmasın? Eli belinde kadın demek, hayat demek, doğurganlık demek. Bir erkeğin veya bir koç boynuzu erkeklik demek, yiğitlik, kahramanlık demek. Niye odanızda bir tane böyle bir motif olmasın? İşte nazara inanan var. Neden odasında bir tane Anadolu motifi olmasın? Bunları mesela dokuttururken Büyüyen Kadın Kooperatifi ile çalıştık. Onlar dokudular. Ve biz çerçevelettik, sergide kullandık. Sonra da kaynak geliştirme olarak Ankara'ya yolladık. Kermeslerde
1: i̇şte
0: kullansınlar, çalışsınlar diye.
1: Harika bir işbirliği.
0: İşte yani bunları da yapmak istiyoruz tabii. Yani kadınlara da gittik ama işte her gönüllü her zaman müsait olmuyor. Köylere o kadar da çok gidemedik. Kaldı ki köyler de biraz köy olmaktan çıkmış. Mesela Yahyalı'da çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. İnsanlar
1: neden
0: dokumuyorlar artık, halı yapmıyorlar. Halı değerli bulunmuyor. bulunmadığı için de kaldırmışlar. Bir de eşleri ve çocukları madende çalışmaya başlamış. Çoğu inşaat içinde çalışmaya başlamış. Hani ne gerek var, niye yapıyorsun'a geliyor. Halbuki gerek var, onlar bir şekilde yapılmalı.
1: Başka o eski halıların işe yarayan kısımlarından mesela çantalar, cüzdanlar falan yapıldığını ben Çiftemin'in içerisinde çok gördüm. Gezerdik orada, gümüşçüler, eski çantalar falan vardı. Turistler satın alırdı. O zaman çocuk aklımızla bunları da kim alıyor, işte böyle bir çanta mı olur? Aslında ama çocuk o değil ki yani. Acayip boyalarla, bitkilerin kökleriyle o renkler o kadar farklı oluşturulmuş ki bir daha isteseler aynısını yapamıyorlar. Evet. Oranı yok çünkü.
0: İşte o anlamda mesela çarpanalardan anahtarlıklar yaptırdık. Çok güzel çarpana dokuma anahtarlık oldu. Cüzdanlar yaptırdık. Bunları tohumluktan aktardık. Yani sergi sonrası hani nasıl kullanacağız? Canım öldü bitti. Ölmedi bitmedi işte. Onu bir motif olarak kullandınız. Mesela diziler var. Hadi engel olamadık bir kısmına. Hı hı. Bir şekilde oluyor bunlar. Dizilerde kullanın. İspanyollar mesela o kadar meraklılar ki Türk dizilerine. Özellikle buralarda gelip dizilerin çekildiği yerleri görüyorlar.
1: Evet.
0: Orada bir Anadolu motifi. Orada kullanacağınız halının ön plana çıkartılması. Nasıl köprü geçiyor, vapur geçiyor, köprüyü gösteriyoruz. Hı-hı. İstanbul'daki tarih eserler. Hani böyle hatırlayın, dizilerde hep böyle
1: tabii.
0: Önemli yerler geziyor.
1: Altını çizmek
0: onun gibi için. Mesela o halılara vurgu yaptığınızda, kilimlere vurgu yaptığınızda belki o insanlara o algı
1: edecekler.
0: Oluşacak, gelecek.
1: Tabii ki.
0: Ben mesela evimde boydan boya halı vardı evlendiğimde. Ben de çok hani yerde çok desen sevmezdim ama inanın Yahyalı'ya gide gele şimdi bir Yahyalı halısı var.
1: Sempatiniz oluştu değil mi?
0: Tabii şöyle köy manzarası var ucunda da üstelik. Renkleri de çok tatlı. Onların kendilerine özel kırmızıları, yeşilleri, mavileri, sarıları var. Hoşuma gidiyor.
1: El dokuması güzel bir halımız var bizim de kayınvalidemde. Kullanacağınız zaman vereceğim. Size verip eskitmenize müsaade etmeyeceğim falan diyor. Ne kadar kıymetli olduğunun farkında. Biz de kıymetli olduğunun farkındayız. Kullandığımda alacağım onu sevgili kayınvalideciğim senden.
0: Bir arkadaşım Çaybağları'nda yaşıyor. Gitti anneannesinin evinden aynı halıyı buldu. Çünkü vardır yani şimdi anneannelerde, kayınvalidelerde.
1: Tabii şöyle bir kilim var mesela. Bir kısmı güvelenmiş, koruyamamış. Temiz ve sağlam kalan kısmından bir rulo yapmış, bana verdi mesela. Evde duruyor, ben saklıyorum onu.
0: Onarıyorlar. Yani onarılabilir. Tablo olabiliyor zaman içerisinde. Yani bunları geliştirmek lazım. Biz o sergide, Kültür Yolu Festivali'ndeki sergide de yaptık. Yahyalı'dan düğümdüğüm hikayeler de yaptık. Çağdaşa nasıl gelebilir? İşte yastıklar yaptık o motiflerden, duvar tabloları yaptık. Şimdi bu kültürel mirasa sahip çıkıyoruz ya, mesela sof kumaş. Ankara Tiftik Keçisi'nden sof kumaş üretimi yapılıyor. O sof kumaşlardan aldık. Türk işi desenlerimiz var. Hayat ağacı mesela, o da bizim kültürümüz.
1: Evet.
0: Hayat ağacını mesela şu anda bir yastık üzerine sof kumaşla çalışıyoruz. Eğer becerebilirsek.
1: Wow.
0: Onu da
1: adım attıysanız becerirsiniz zaten.
0: İnşallah. Yani işte bu tür çalışmalar da yapıyoruz. Hani çünkü kırsal kalkınmayı önemsiyoruz. Çünkü başkan da der hep, kılcal damarlar çalışmıyor, tıkandı.
1: Evet.
0: Ne olacak? Sen istediğin kadar şehirde iyi ol, atar damarların iyi olsun, işte bunlar çalışmayınca buralardan arızalar çıkacak, olmayacak.
1: Sıkıntı şu aslında hocam, halı dokuması belki devam ederdi ama ne mesleğini yapan kişilere bir saygı ne de yapılının ederinde bir karşılığı olmaması insanları mesleğe, üretmeye küstürüyor ne yazık ki. Ve insan gücü, insan emeği, el emeği ne yazık ki para etmiyor.
0: Evet.
1: Böyle bir gerçek var.
0: Ama işte şimdi
1: bilen kitleye ulaşmak önemli olan.
0: Evet, o da var. Yani
1: bu sivil toplum kuruluşlarının sayısının böyle acayip artması lazım. Ama gerçek çalışanların sizler gibi.
0: Yani tabii ama hiçbirinin zararı yok. Yani bir kişi bir şey yapsa o da iyi. Yani
1: tabii
0: kadın
1: ki.
0: Kadın için yapsın, çocuk için yapsın, kırsal için yapsın. Bir kişi bir fazla.
1: Sizin bu söylemiş olduğunuz kelimeyi 4 sezondur her programda ben söylüyorum. Merveciğim de izleyenler de dinleyenler de çok iyi bilir. Şimdiye kadar 250-260 program falan yaptık herhalde. Her birinde bir kadına, bir çocuğa, birine ışık olabildiysek, sizin anlattıklarınızdan sonra belki sizin mesleğinizi yapmak isteyen gençlerimiz olacak. Bir anne dinlediyse, çocuğum acaba bu mesleği mi tercih etsem, bir mühendis mi olsam, bir mimar mı olsam, hani her yaptığımız programda bir kişiye dokunabildiysek, buraya sadece sizin gibi üniversite okuyan hanımefendiler değil, evde İçli köftesini yapan, böreğini yapan, kıyafetler emek. Diken, atıyorum gündüz programlarını izlemek yerine üretim yapmayı tercih eden o kadar çok hanımefendi katıldı ki. Yani birinize bile ışık olduysa, birinize bile bir kıvılcım yaktıysa, bugün de birinize bile böyle hayatına bir tohum atabildiysek Nilüfer Hanım'la birlikte gerçekten çok mutlu olacağız. Ben de 4 yıldır gerçekten aynı şeyi söylüyorum. Sizin de mottonuz gerçekten o anlamda çok çok mutlu etti beni. Şimdi süremizin de ufaktan sonuna geldik galiba. Ufak bir balkon konuşması yapacağız demiştik, hatırladınız mı? Sizi kameranızla baş başa bırakmak istiyorum. Sizi dinleyen, sadece vakıf anlamında değil, hayat görüşü, hayata küsmüş insanlar olabilir. Nereden başlayacağını, ya da söylediniz ya, gönüller gelmek istiyor ama ne yapacağını bilmiyor, deneyimlememiş. İnsanlara ne söylemek istersiniz bir ışık yakmak için?
0: Peki.
1: Haydi bir baş başa bırakalım.
0: Keşke önceden hazırlansaymışım.
1: Hayır, ben şu an aklınızdan geçen ilk cümleleri duymak istiyorum. Harika şeyler çıkacak.
0: Peki, hepimiz insanız. Bir dünyayı, bir ülkeyi, bir şehri paylaşıyoruz. Birbirimizle ne kadar ilgili olursak, birbirimizin iyiliğine ne kadar çalışırsak, kendimizi de o kadar iyi hissedeceğimizi düşünüyorum. Onun için herkesi bir sivil toplum kuruluşunda çalışmaya ya da yeni bir sivil toplum kuruluşu kurmaya davet ediyorum. Bu anlamda Türk Kadınlar Birliği ve Tohumluk Vakfı olarak şehrimizde yaptığımız çalışmalara lütfen katılın, lütfen gönüllü olun. Tohumluk Vakfı için tohumlukvakfi.org'da hem gönüllü hem bağışçı olabilirsiniz. Sosyal yardımlaşma, eğitim, kültür sanat, çevre, iklim değişikliği, spor, hangi alanda isterseniz bunları yapmanız için hazırız. Dayanışarak, yardımlaşarak, birbirimize tutunarak hayatı daha anlamlı hale getirebiliriz. Hem kendimiz için hem çevremizdekiler için. Teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Bir de çalışsanız neler söyleyecektiniz acaba? Gerçekten içimizdeki potansiyeli ortaya çıkarmak için, çocuk olsun, genç olsun, hani ileri yaşlardaki hanımefendiler, beyefendiler, artık kim olursa, hayatta bazen kendimizi değerli hissedeceğimiz alanlar lazım ya. Sivil toplum kuruluşları tam da böyle. Afet durumlarında vesaire, pastacılık yaptığım süreçteki konfederasyonlarla o kadar güzel çalışmalar yaptık ki, farklı ülkelere giden arkadaşlarımız oldu. Online olarak psikolojik anlamda sıkıntı yaşayan insanları sadece dinledik. Daha farklı ihtiyaçları olan, ya o tarz durumlarda ne oldu biliyor musunuz? İnsan olduğumuzu hatırladık.
0: Tabii ki.
1: Belki birebir yıkım yaşayan bir şehir olmadık, şükürler olsun, ama olanların duygularını o kadar çok içimizde hissettik ki, çünkü sosyal medyada vesaire WhatsApp kanallarında birebir duygularını anlatan insanlar oldu. Belki medya önünde değil ama arkasında gerçekten çok gözyaşı döküp acılarını çok paylaştık. İnsan olduğumuzu hissedecek noktalar sadece afetler olmamalı.
0: Tabii.
1: Bu tarz zor durumlarda değil de birbirimize kazanım elde ettirecek. Belki bir ekmek kapısı açacak. Belki fiziksel, ruhen her anlamda iyi hissedeceğimiz bir voleybol organizasyonu. Farklı bir kazanım. Pasta yapıyorum mesela. Pastacılıkla alakalı bir şey yapabilirim. Merve medya anlamında çok çok bilgili. Bununla alakalı bir söyleşi yapabilir. Yani hepimiz bir şey yapabiliriz. Hamur yoğuralım. Değil mi? Dantel yapalım, bir şey yapalım gibi gibi yani. Hakikaten ucundan tuttuğumuzda yapacağımız çok çok şey olduğunu düşünüyorum. Tohumlukvakfi.org'dan giriyoruz. Gönüllülük kısmını seçip bilgilerimizi giriyoruz. Kazanımımız neyse, ne yapabiliyorsak, ucundan neyi tutabiliyorsak tutup belli yerlere getireceğiz ki yaptığınız kazanımların kaçta kaçını anlatabildik bilmiyorum ben.
0: Evet.
1: Yani
0: tekrardan
1: inşallah davet etmeyi çok çok isterim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ama
0: İnşallah.
1: Tohumluk Vakfı diye bir gerçek olduğunu yakinen bilip yaptığınız projelerin bir kısmını dinlemek beni çok çok mutlu etti ve umut pompaladı bana. Evet. Öyle söyleyeyim. Gerçekten evet. Çok mutlu oldum. Ben de hani lafta sözde değil, hani reklam adına değil, beni bilen gayet iyi biliyor. Gerçekten gönüllülük kaydımı da yapacağım. Her fırsatta çocuklarımı da getirip hayatın sadece bilgisayar, sadece okula koştur, sadece akademik kariyer bundan ibaret olmadığını bir anne olarak, bir figür olarak, rol model olarak devam ettirmek istiyorum. Buna da Tohumluk Vakfı bence çok güzel bir filiz attıracak diye düşünüyorum.
0: İnşallah. İnanıyoruz, yapıyoruz.
1: Evet, İnanç gerçekten her şeyi inanmak başarmanın yarısıdır diye boşuna da söylenmemiş. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var
0: mı? Çok teşekkür ederim bu imkanı bana verdiğiniz için. Gerçekten duyulmak, bilinmek önemli. Neden önemli? Yani neden mesela sosyal medyada da paylaşımlar yapıyoruz? Hani bu aman da bakın bunu da yaptık, çocuklara şunu da götürdük, şunu da öğrettik değil. Bu gönüllü kazanmak için yapılan bir şey. Siz evet. de yapabilirsiniz cesaretini insanlara vermek için yapılan bir şey. Bu anlamda bu program tanıtımımıza çok katkı vereceğine inanıyorum bu programın.
1: İnşallah Allah'ın izniyle.
0: Çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonrakilere de vesile olsun. Hep beraber iyilik tohumlarımızı saçalım.
1: İnşallah. Sizinle tanışmamıza vesile olduğu için Mustafa hocamıza da çok çok teşekkürlerimi iletiyorum burada.
0: Sağ olsun.
1: Sevgili Bilgecim iletti sizin de numaranızı.
0: Çok teşekkür
1: ederim. İyi ki geldiniz. İyi ki bu güzel projeleri hayata geçirdiniz. Gerçekten çok çok mutluyum. Bir parçası olacağım için de çok çok heyecanlıyım. İlk voleybol maçımızı da heyecanla bekliyorum. Yapacağız. Seyirci olarak da bekliyoruz herkese. Belki seyirciler için de güzel bir etkinlikle çok daha farklı yerlere gidebilir. Bunu inşallah program bittikten sonra konuşalım. Çok güzel böyle aşama aşama hem gelenlere hem oynayanlara bence harika işler yapılacak. Ayaklarınıza sağlık.
0: Çok
1: şimdi güzel bir çay kahveye daha içelim. Programı kapatıp dönüyorum hemen. Ah böyle dolu dolu. Yani program başında söylediğim gibi gerçekten çok dolu dolu geçti. Hanımefendi anlatmalara doyamadı. Bizim de vaktimiz projelerini anlatmaya ne yazık ki yetmedi. Çok güzel bir bölümün sonuna geldik. Nilüfer Hanım'a gerçekten katılımları, anlattıkları için tekrardan teşekkür ediyorum. Haftaya yine günümüzde, saatimizde buluşmak dileğiyle diliyorum efendim. Hoşçakalın, sevgiler diyorum.
0: Hoşçakalın.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
4: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili bir çalışmalar yapmak. Her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana bor olmak üzere 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASK'imizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor. 100 milyonlar feda olsun.
3: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak $338,398,000 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise $1,928,817,000 oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise $1,928,817,000 oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak $4 milyar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız. Cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
6: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
7: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
8: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Alaaddin Şensoy olacak.

1932 yılında Yusuf Nazmi Şensoy çiftinin çocukları olarak İzmir'de doğan sanatçı, 1937'de ailesiyle birlikte Bergama'ya taşındı ve 17 yaşına kadar burada yaşadı. 1949 yılında İzmir Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak İzmir'e taşınan Şensoy, müzik alanında ilk eğitimini burada aldı ve Necdet Varol ve Cüneyt Orhon gibi bestekarlarla teori, solfej, üslup ve repertuar çalıştı. Bunun yanında divan edebiyatı ve buna bağlı olarak klasik Türk müziğinin geleneksel formlarını analiz etti.

Şensoy 1960 yılında bir plak teklifi aldı ve İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Aynı sene TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girerek kazandı ve diskotek memuru olarak çalışmaya başladı. Yerli ve yabancı plak şirketleri için 45'likler kaydetti ama 1966'da bu görevinden ayrıldı ve sahne çalışmalarına yoğunlaştı. Bunun üzerine 200'ün üzerinde ise beste yaptı.

İlk kez 1971'de Semih Evgin'in yönetmenliğini ve senaryosunu üstlendiği İşte Deve İşte Hendek filminde kameraların karşısına geçen sanatçı, 1972'de Ver Allah'ım Ver filminde de rol aldı. 1973'te ise yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, başrollerinde ise Tarık Akan ve Emel Sayın'ın yer aldığı Yalancı Yarın filminde Matine'deki şarkıcı karakterinde ekran karşısına geldi.

Şensoy ses sanatçısı olarak birçok ülkede Türkiye'nin müzik elçiliği görevini üstlendi. Amerika, Asya, Avrupa ve Avustralya'da turnelere çıktı. Sydney Opera Evi'nde sahneye çıkan ilk Türk müziği sanatçısı oldu. 1996'da yaş haddi nedeniyle emekli olduktan sonra TRT'de İcra Denetleme Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Sanatçımız 20 Şubat 1997'de İzmir'de 65 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Şimdiki sanatçımız Zekai Tunca. 1944 yılında Ankara'da doğan sanatçı, ilkokul, ortaokul ve liseyi de Ankara'da okudu. 1963'te Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'na girene kadar bir özel kuruluş olan Makine ve Kimya Enstitüsü kurumunda uçak fabrikasında teknik ressam ve tesviyeci olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu 1967'de bitirdi. Bulunduğu her ortamda şarkı söyletilmesi şeklindeki müzikle ilişkisi, 1960 yılında Hikmet Taşan vasıtasıyla katıldığı Doktor Recai Özdül topluluğunda notalı ve sistemli çalışmaya döndü. Bu toplulukta Erol Sayan, Yıldırım Gürses, Yaşar Özel, Doğan Canku gibi ustalarla çalıştı. Aynı yıllarda İsmail Baha Sürelsan topluluğuyla temasları oldu.

Öğrenciliği sırasında 1964'te Ankara Radyosu'nun stajyer sanatçı sınavını ilk 10 kişilik finale kadar başardı. 1965'te Birleşmiş Milletler Türk Müziği Sanatçıları Derneği'nin ses yarışmasında Ankara birincisi oldu. 1966'da açılan geniş kapsamlı sınavı başarıyla geçti. 6 aylık ilk dönem stajda Saadet İkesuz, Cengiz Tanç, Muharrem Sun, Ferit Sıdal, Ruşen Ferit Kam gibi hocaların derslerinden yararlandı. Ancak sanatçı özel nedenlerden dolayı başarılı giden bu stajı bırakmak zorunda kaldı.

Sanatçı, Ordu'da bulunduğu yıllarda Trabzon'da düzenlenen Doğu Karadeniz Bölgesi Ses Yarışması'nda 1969'da ikinci, 1970'te birinci oldu. 1967 Ağustos'unda Nurcan Tunca ile evlendi ve Ordu Endüstri Meslek Lisesi'ne öğretmen olarak atandı. Ordu'daki hayatında da hep müzikle ilgilenmeye devam etti. 1970'te Trabzon'dan katıldığı TRT Çok Sesli Koro sınavını kazanarak Ankara Radyosu'na geri döndü. Bu koroda Hikmet Şimşek, Muharrem Sun, Müfide Özgüç, Sahip Eyüz, Erdoğan Okyay ve Fehamettin Özgüç gibi hoca ve şeflerle yapılan çalışma ve derslerde nota, solfej ve şan bilgisi edindi.

Sanatçı 1975 yılında başarılı olduğu bir sınavla Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Yetişmiş Sanatçısı oldu. Buradaki ilk yıllarında Çiğniçen Tanrı Koru'nun desteğini çokça gördü. 1976 yılında Kültür Bakanlığı solisti olarak atanana kadar bu görevinin yanı sıra TRT Müzik Dairesi uzmanlığı, repertuar ve denetleme kurulları üyeliklerinde bulundu.

1978-1981 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Müziği topluluğunu çalıştıran Tunca, 1979'dan bu yana 14 albüm yaptı. Radyo ve televizyon programları dışında özel sahne çalışmaları ve halk konserleriyle kitlelere ulaştı. Yurt dışında Cezayir, Suriye, Avustralya, ABD, Almanya, Hollanda, İtalya, Arnavutluk gibi ülkelerde özel ve resmi konserler verdi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanını aldı ve hala Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak solistik görevini sürdürmeye devam etmekte.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler.
2: Akbulut Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 231 25 50. Onur Erdem Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 336 36 32. Özden Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 326 85 11. Su Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 221 42 çift 0. Türkiye Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 336 36 36.
1: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği mahallesinde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor. 100 milyonlar feda olsun.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Acılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor. 100 milyonlar feda olsun.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak $338,398,000 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise $1,928,817,000 oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise $1,928,817,000 oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak $4 milyar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği mahallesinde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezih, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor, 100 milyonlar feda olsun.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği mahallesinde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor. 100 milyonlar feda olsun.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
0: Radyo Radar 91.8.

serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp

alan olmuş gönül bahçemde. Saçlarım da tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni bekliyorum.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili bir çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor. 100 milyonlar feda olsun.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve tahşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.